0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: için yeter, yeter.
1: Dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
4: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
3: stres,
2: endişe
4: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun, esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz, doğru frekanstasınız, doğru internet radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansı diyorum ben dinleyicilerimize. Hayatın İçinden adlı programımız yeni bir konukla başlıyor. Ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Bu hafta yine Hayatın İçinden programımızda yeni yepyeni konuklarımız var, konuğumuz var. Bu konularla meydan okuyacağız, konuşacağız, derinlemesine ineceğiz. Bu hafta Daniel, kimi stüdyomuza getirdin, misafir ettin gene?
4: Evet, bugün çok sevgili, çok değerli bir kardeşimiz var. Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel bizimle birlikte. Hoş geldin Göksel.
7: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin.
4: Seni görmek aramızda güzel ve bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız, görüşeceğiz.
1: Evet, bu konuyu konuşmadan önce Daniel, hemen bir reklam alalım senden. Radyo Maranata dinleyicileri nasıl ulaşacak bizlere?
4: Evet, bir e-mail adresimizi verelim her zaman verdiğimiz gibi. hayat@radyomaranata.com'dan bize yazabilirler. Düşüncelerini ve görüşlerini bize iletebilirler.
1: Daniel, her hafta bu konu hakkında mail veriyorsun ama ben mesela bir dinleyiciyim. Bu frekansı açtım internet radyosundan. Ne yapacağım? Mesela açtım, bir sorum var. Kafama bir soru takıldı. Tak, bu e-maili yazıp hemen mail atıyorum değil mi? Bu şekilde yani.
4: Tabii, e-maillerini atıyorum. Ya da hoşlanmadıkları şeyler ya da ekstra görüşleri olan varsa, fikirlerini, evet, düşüncelerini ya da konuşulmasını istediği bir konu varsa bunu bizimle paylaşabilirler tabii ki.
1: Tamam. Daniel, Göksel'i getirdim bu hafta. Hamdolsun şu anda karşımda güler yüzlü, cana yakın, sevinç dolu sevgili önderimiz burada. Bugün Göksel'i hangi koduyla soru sorarak ne diyelim, ben aslında bazen takılıyorum, sıkıştıracağız, sohbet edeceğiz. Bugün, bu hafta hangi konuyu seçtin Göksel için?
4: Evet, bu hafta hepimizin belki yaşadığı, deneyimlediği, hayatın içinden programımızla da bağlantılı olarak çok özel ve önemli bir konuyu konuşacağız hep birlikte. Hangi konu? Öfke konusu.
1: Evet, yani, evet, zor bir konu seçmişsin. Benim için de önemli bir konu. Ben de zaman zaman öfkeleniyorum. O zaman Göksel, bu hafta öfkeyle başlıyoruz. Aslında öfkeyle başlamadan önce ben internetten öfkenin biraz tanımına bakayım dedim. Ne yazıyor? Öfke şöyle diyor işte: genel olarak öfke, duyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Bu konuyu da konuşacağız. Göksel, hemen konuya hızlıca gireyim. Biraz öfke hakkında konuşalım. Biraz neler söylemek istersin bu konu hakkında?
7: Öfke, okuduğun tanımda da gördüğümüz gibi bir refleks, bir tepki. Bir durum oluşuyor ve bu bizde bir öfke duygusu uyandırıyor. İlk aklıma gelen tabii ki biz araba kullanırken bir arabanın hiç sinyal vermeden önümüze kırması veya yolda yol hakkı bizdeyken bir başka sürücünün o hakkı gasp etmesi. Ya da bir diğer örnek, biz bir sırada bekliyoruz, her şey düzgün ama birisi geliyor hiç sıraya bakmadan direkt önden bankodaki kişiyle konuşmaya çalışıyor gibi. Bu takım kurnazlıklar diyelim. Ve bunlar bizi öfkelendiriyor ve bu bizde bir tepki yaratıyor doğal olarak. Ancak burada önemli olan nokta şu: öfke çok basit bir duygu gibi görünmesine rağmen çok yıkıcı sonuçları da olabilir. Evet. Bir anlık öfke dediğimiz bir terim var ki onunla, hani eğer akşam haberleri izlediğinizde göreceksiniz ki birçok şeyin, birçok cinayetin, birçok saldırının temelinde bu öfke var. Birisi öfkeleniyor ve bir anlık öfkeye kapılarak karşısındakini öldürebiliyor. İki komşu park kavgası yapıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Demek ki o kadar hafife alınacak bir duygu da değil, çok yıkıcı sonuçları olabilir.
4: Evet. Yani haksızlıkla karşılaştığımız zaman ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zaman, belki bu yanlış haksızlık da olabilir ama haksızlıkla karşılaştığımız zaman öfkeleniyoruz genelde ve bunu söyleyebiliriz. Ama belki yani öfkenin zararlı etkisine girmeden önce şunu da belki belirtmekte yarar var. Yani evet, haklı öfke ya da bazen öfkelenmekte haklı olabilir miyiz gibi bir soruyu sorarsak ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
7: Haklı öfke vardır elbette ve kutsal kitaba baktığımızda direkt olarak öfke günahtır gibi bir kavram yok. Fakat öfkenin bizde günaha yol açmamasını söylüyor. Öfkelinin, öfkelenebilirsiniz fakat günah işlemeyin. Örnek şöyle verebiliriz. Diyelim gene araba kullanıyoruz ve bir araç önümüze kırdı, bizi tehlikeye attı. Bir anda öfkelendik. Bu öfke sağlıksız bir duygu değil ama eğer biz o diğer sürücüye kötü kelimeler kullanmaya başlarsak işte o zaman bu bizi günaha yöneltiyor. İşte o noktada durmak lazım. Öfkelenmek tamam, sağlıklı, normal bir refleks ama devamında bunun bizim günah işlememize yol açmaması gerekiyor.
4: Yani kırmızı ışıkta birisi geçtiği zaman öfkeleniyoruz çünkü bunun sonucunda birine zarar verebilir ya da yolda bazen görüyorum yani bir erkek bir kızı kadını taciz ediyor, bağırıp çağırıyor, bana nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünüyorsun ya da çocuğuna vuruyor mesela, çocuğu suçsuz, biraz öfkeleniyorsun hani böyle bir şey doğru değil diye. Ve İncil'de de aslında onu görüyoruz değil mi? Bir örnek aklınıza geliyor mu? İsa Mesih'in de öfkelendiği bir konu vardı hani tapınaktayken. Tapınakta aslında Tanrı'ya tapınmaları gerekiyordu ama insanlar orayı alışveriş yerine çevirmişlerdi. Para kazanmak için kullanıyorlardı. Yani Tanrı'nın evini böyle kötü amaçlarla kullandıkları için İsa Mesih onlara öfkelendi. Evet. Ama belki de evet biz yine konumuza
1: orayı,
4: dönersek.
1: Ama konumuza dönmeyeyim de orayı kapatmayalım aslında. Yani orada çünkü tapınağa para bozan, yani o İsa tapınağa girmişti ve orada tapınakta para bozanları gördü. Hayvan satanlardan yani
4: kovdu onları
1: yani,
4: oradan.
1: Şey istiyordu. Orada bir duygu patlaması var aslında ve o duygu patlamasının öfkesini de görüyoruz. Göksel, orada sen ne hissediyorsun o bölümü okuduğunda? İsa çünkü tapınağa giriyor. Orada ahlaki olmayan, etik olmayan şeyler var. İnsanlar işte para, pul peşinde falan. Orası tamamen şey yerine dönmüş. Para pazarına dönmüş. İsa bunu görünce canı yanıyor büyük ihtimalle ve duygusal bir patlama yaşıyor. Ve öfkesini o şekilde dile getiriyor. Sen ne düşünüyorsun o gördüğü manzara karşısında İsa'nın tapınağa girdiğinde eski yeni anlaşmada?
7: Öncelikle dinleyicilerimize kısaca olayın ne olduğunu özetleyelim. Tapınakta dünyanın birçok yerinden kişiler gelip orada kurbanlar sunuyorlardı. Fakat şöyle düşünün, Türkiye'de yaşayan bir Yahudi gibi düşünün, onun elinde Türk lirası var. Bir diğer Yahudi Arabistan'dan geliyor, onun da Arap parası var. Ama bunlarla herhangi bir şekilde kurban alamıyordu kendisine. Tapınağın kendi bir para birimi vardı. Önce kendi elinde getirdiği yerel para birimini tapınağın para birimine çeviriyordu ve ondan sonra satın alıyordu. Ancak ne yazık ki tapınağı idare eden kişiler bunu bir kazanç kapısı olarak görüyorlardı. Şimdiki tabirle çok ciddi komisyonlar kesiyorlardı bu paralardan. Ama şöyle düşündü İsa, bu insanların buraya gelme sebebi ne? Tanrı'ya yaklaşmak, günahları nedeniyle kurbanlar sunmak, şükür kurbanları kesmek. Ama siz onların Tanrı ile olan ilişkisi üzerinden bir kazanç sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve Tanrı ile olan ilişkilerini sanki bir maddiyata doğru çeviriyorsunuz ve bundan bir ekstra bir kazanç sağlıyorsunuz ve siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz çünkü Tanrı'ya karşı suç işliyorsunuz. Biz her ne kadar haksızlık konusunda insanların ya bu yol hakkı benim dediğimde haksızlığa kızsak da yapılan en büyük haksızlıklar, en büyük günahlar esasında Tanrı'ya karşı işlenen konulardır. O yüzden İsa bu konuda sessiz kalamadı ve orada para bozanların masalarını devirdi ve dedi ki hayır, siz burayı olması gerekenden çok daha başka bir yere doğru çevirdiniz. Bu amaçla düşünülmemişti ama siz buradan para kazanmaya çalışıyorsunuz ve Tanrı'nın işini çok yanlış noktalara sürüklüyorsunuz. Bu yüzden de çok kızdım.
4: Yani Tanrı'nın aslında öfkesini de kutsal kitapta görüyoruz. Günah karşısında, yani eninde sonunda günahın ücreti ölümdür diyor ve bunun sonucunda da bir yargılanma olacak, bir öfke olacak. Ama şunu belki belirtmekte yarar var. Tanrı'nın öfkesiyle ya da insanın o andaki duyduğu öfkeyle biz insanların zaman zaman duyduğumuz öfke arasında fark olabilir. Yani biz bu öfkemizin sonucunda başka insanlara da zarar verebiliriz. Örneğin mesela Tanrı'nın öfkesiyle ilgili çok ayet de okuyoruz kutsal kitapta ama yine Mezmur'da diyor ki Rab lütufkar, Mezmur 145:8'de Rab lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez ve sevgisi engindir diye okuyoruz. Ama biz insanlar yani bence yani neden öfkeleniyoruz? Kırılgan olduğumuz için kendimizi yetersiz hissettiğimiz için ya da dışarıya bir güç gösterisi yapmak için, işte ben haklıyım, ben bunu hakkımı öfkemle alacağım diye bir güç gösterisi yapmak için ve karşı tarafa zarar vermek amacıyla öfkeleniyoruz. Bence bu tehlikeli ve bunun üzerinde biraz konuşmalıyız.
1: Aslında düşündüğünüz zaman öfke bazen tabii iyi şeyleri de var, olumsuz şeyleri de var. Olumsuzu da biraz daha artırsak kötü şeylere de neden olabiliyor. Bazen insanlar öfkelendiğinde de böyle rahatlıyor, böyle bir motive, oh be rahatladım falan diyor ama birazcık dinleyici olarak sorsaydım biraz rahatlamış da hissediyor. Yani öfkeyi burada koruduğum için değil, öfke bazen insanı rahatlatıyor gerçekten ama doğru öfke tabii ki. Siz bilmiyorum, hiç öyle rahatladığınızı hissettiğiniz zamanlar oldu mu öfke aracılığıyla? Yüksel Dalıyer.
4: Bence iki şey düşünmek lazım. Yani sen kendini işte dediğim gibi ifade ettim, hakkımı aldım, öcümü aldım diye düşünürsen rahatlayacaksın. Ama karşındaki tarafı üzdüğünü, onunla olan ilişkinin bozulduğunu bu öfke sonucunda, onunla olan öfke, hani dediğim gibi ilişkiye bağlı, sevgiye bağlı ve öfkelendikten sonra hakkımı aldım diye düşünürsen mutlu olacaksın.
1: İntikam gibi,
4: İntikamı
1: yani.
4: İntikamı aldım diye. Ama evet, ilişkim bozuldu, bir daha onunla konuşamayacağım. Belki o da benim işte bu kızdığımı, öfkelendiğimi başkasına anlatacak ve dolayısıyla bu benim öfkem birçok insanla olan ilişkimi bozacağını düşündüğümden dolayı da bence her ne kadar sevinsek de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet.
7: Ben de katılıyorum Daniel'e. Neden? Çünkü Efesliler 4.31'de şu ayet geldi aklıma. Diyor ki Paulus, her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Kardeşler arasındaki ilişkiyi tanımlarken yapılmaması gereken davranışlar arasında öfkeyi de kattığını görüyoruz. Ve bundan belki daha önemlisi, öfkenin yanında koyduğu şeylere baktığımızda aynı tabaneyi koyuyor. Kin, kötü niyet, kızgınlık, bağırışma ve iftira. Çünkü öfke diğer tüm bu durumlarla, duygularla birlikte bir arada çalışan bir duygu ne yazık ki. O yüzden öfkenin bir anlık bize karşı iyi gelmesine şöyle bakabiliriz. Diyelim maça gittik, bağırıyoruz, çağırıyoruz, hakeme kötü sözler söylüyoruz, karşı takım için kötü sözler söylüyoruz ve bu bize bir rahatlama yaratıyor. Hatta birçok kişi şöyle söyler, maça gidiyorum, rahatlıyorum, bütün enerjimi atıyorum, stresimi atıyorum. Ama bunu yaparken, bu stresi atarken ne yapıyoruz? Kötü sözler kullanıyoruz, birilerini aşağılıyoruz, bağırıyoruz. Ve eğer kullandığımız yöntem buysa, bu şekilde atıyorsak, bu çok sağlıklı bir stres atma yöntemi değil gibi. Benim önerim öfkelendiğimizde biraz yalnız kalmak, biraz sakin kalmak ve biraz Rabbe yaklaşmaya çalışmak, biraz ondan duymaya çalışmak, kutsal kitap okuyarak, belki bir şarkı dinleyerek, müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışmak çok daha faydalı diye düşünüyorum.
4: Yani senin dediğinle bağlantılı olarak kutsal kitap aslında benliğin işlerinden söz ediyor. Yani o zaman yine Galatyalılar 5.19'da okuyoruz. Evet, öfkenin belki olumlu tarafında ilk başta konuştuk ama yani benliğin işleri bellidir diyor Galatyalılar. Galatyalılar 5.19'da. Yani bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke diyor. Yani bunlar bencil tutkulardır ve bölünmeler yaratır ve Tanrı'nın sözü bizi bu konuda uyarıyor. Yani bu konularda sizi uyarıyorum ve böyle davrananlar, böyle hayatlarını sürdürenler diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. O yüzden yani öfkemizi kontrol etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve şunu da belki ekleyebilirim. Yani normal olarak örnek verirsek, yani birisi öyle diyordu. Yani bir insan belki ne kadar zayıfsa, ne kadar güçsüzse o kadar daha çok bağırır, çağırır ve öfkeli olur. Yani bir bebekten örnek vermişti. Örneğin bebek istediğini alamıyor, elde edemiyor küçükken. Yani konuşamıyor, söyleyemiyor. Ne yapıyor? Ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Yani bir şekilde öfkeleniyor. Dolayısıyla hani sanki böyle sürekli öfkelenen, kızan, bağıran, çağıran kişi istediğini elde edemediği için bağırıp çağıran kişi bence bir bebek gibi de olabilir düşüncesiyle kendimizi belki motive edebiliriz. Ya da bir zayıflık olduğunu düşünerek kendimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu bölümde bir ara veriyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz ve ikinci bölümde de önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi ben eğer bir dinleyici olsaydım, tamam çok güzel konuştun Daniel, Göksel, Sedat ama ben şimdi bu uygulamada nasıl olacak? Bir çözüm var mı? Bana ne öneriyorsunuz? Dua mı? İşte bunu yap, şunu yapma falan filan. Bir ara verelim. kısa bir aradan sonra bu çözüm yolları konusunda adımlar hakkında tek tek konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizinle Hayatın İçinden programı internet radyomuza devam ediyor ve program konuğumuz Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel. Daniel, nerede kalmıştık?
5: Evet, öfke konusu üzerinde konuşuyorduk ama bir soru soracağım ben öncelikle. Bundan devam edelim diye düşünüyoruz. Yani öfkeleniyoruz hepimiz zaman zaman ama öfkemizi kontrol etmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum bir şekilde. Hani bunu kontrol edebilir miyiz, daha doğrusu bunu sorabiliriz. Ya da ondan önce belki öfkenin bize verdiği zararlar nelerdir? Yani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Belki Göksel, onu soralım. Yani öfkelendiğimiz zaman bunun sonucu, bunun zararları neler oluyor? Bir örnekler verebilir misiniz? Belki hayatınızdan da verebilirsiniz. Bir zamanda bir şeye karşı öfkelendiniz ve bunun sonucunda büyük bir acı ve zarar gördünüz.
6: Bir diğer atasözü geldi aklıma. Sen öyle deyince, keskin sirke küpüne zarar diye bir gene bir sözümüz var. Birçok atasözü var bununla ilgili. Eğer ikiye ayırırsak, yani bize verdiği fiziksel zararlar ve ruhsal zararlar diye ikiye ayırdığımızda, fiziksel tarafa geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu bizi strese sokuyor. Durduk yere sinirleniyoruz. Bizim sevincimizi alıp götürüyor bir anlamda. Moralimizi bozuyor. Hatta ileri seviyelerde anksiyeteye kadar yol açabilir. Ve öfkelendikçe şunu fark ediyorum. Daha kolay öfkelenmeye başlıyoruz. Evet. Yani ona izin verdiğimizde ruhumuzda artık o daha kolay bir yol olarak, bir çıkış kapısı olarak görüyor. Ve daha kolay öfkelenebiliyoruz.
5: Bağımlılık gibi bir şey oluyor.
6: Ve her seferinde de o verdiğimiz tepki bir öncekinden daha yüksek oluyor. Belki bir ay önce biraz öfkelendiğimiz bir konu bir ay sonra bizi daha çok öfkelendiriyor. Çünkü bir önceki öfkeyle aynı tatmini hani veremiyoruz kendimize, değil mi? Hani dedik ya, stres atıyoruz, kendimizi rahatlatıyoruz. O rahatlatmamaya başlıyor ve daha fazla öfkeleniyoruz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de fiziksel zararların etrafımızdaki insanlarla olan etkileşimimiz. İnsanları kırıyoruz, insanları üzüyoruz, ilişkilerimiz parçalanıyor. Diyebilirsiniz ki ama bu fiziksel bir şey mi? Evet, çünkü birçok kardeş birbiriyle konuşmuyor, amca yeğeniyle konuşmuyor ve bunun bize sağladığı farklı sonuçlar da oluyor. Küskünlükler oluyor arada, dargınlıklar oluyor. Bir anlık öfke nedeniyle ağzımızdan çıkan bir söz 10 yıllık, 20 yıllık ilişkileri bir anda bitirebiliyor ve bizim sosyal hayatımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Ruhsal tarafına baktığımızda ise öfkelenmek ve öfkenin yol açtığı günah bizi Rab'den uzaklaştırıyor. Evet. Efesliler 4:26'da şöyle söylüyor. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Ve bir sonraki ayette çok çok önemli bir vurgu var. İblise, yani şeytana da fırsat vermeyin. Bizler her öfkelendiğimizde, her bir anlamda yoldan çıktığımızda şeytan bundan mutlu oluyor. Çünkü şeytan diyor ki evet, şimdi onu yakaladım. Onu Rab'deki sevincinden, Rab'deki mutluluğundan, Rab'deki huzurundan çok daha farklı bir noktaya çekebilirim. Sıkıntı içinde, problem içinde bırakabilirim. Ve bir anlık bile bizim Rab'le olan ilişkimizi bozsa şeytan bundan mutlu oluyor. Kesinlikle. Ve Paulus o yüzden uyarıyor. Diyor ki hayır, şeytana fırsat vermeyin. Ve birinci bölümde bahsettiğim konuya tekrar değinmek istiyorum. Öfkelenmek günah değil. Öfkelenmek bir duygudur, normaldir. Ama öfkenin devamında bir sonraki adımda günah işlememeye, orada kendimizi sınırlamaya, orada bir dur demeye, bir es vermeye dikkat etmek gerekiyor.
5: Kesinlikle. Yani belki ben de arkadaşımdan örnek verebilirim. O da bize bir gün gelecekti. Yolda gidiyordu, yine trafik olayı. Trafikte özellikle çok fazla oluyor. Araç, karşıdaki araç yanlış yoldan girmişti. O doğru, haklıydı aslında. Ama işte birbirleriyle o hani köprüde karşılaşan iki keçi olayı var ya, onun gibi birbirlerine kızmaya, sen geri çekil diyor. Onuna diyor sen geri çekil. En sonunda yani arabanın içinde ailesi de vardı arkadaşımın, ama o da dayanamadı. Dışarı çıktı. Birbirlerine girmeye başladılar, kavga etmeye başladılar. Sonunda arkadaşı göremedim. Çünkü işte onun da gözü yüzü morarmıştı. Karşıdaki arkadaşın da gözü yüzü morarmıştı. Maalesef işte biz buluşamadık ve bir şekilde zarar çekilmiş oldu. Kutsal kitapta da bilmiyorum, aklına gelen bir örnek var mı Sedat?
4: Yani kutsal kitapta Habil'le Kain'le Habil'in hikayesi var. Yani orada yani yeniden belki okuyabiliriz. Orada Kain kardeşi Habil'i işte daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın önünden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsün ilk doğan hayvanlarından bazılarını, özellikle yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi. Hı hı. Suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşini saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. İşte burada öfkenin ve itaatsizliğin ve kıskançlığın neden olmuş olduğu farklı adımlar var. Aslında buradan 7-8 tane konu çıkartabiliriz. Tabii burada aşırı bir tepki var. Ama ne yazık ki öfke bazen anlık olduğu zaman bazen eğer iyi kontrol edilemezse kötü nedenlere sebep oluyor. Aslında ben buradan yola çıkarak size sormak istedim. Öfkemizin çözüm yolları var mı? Ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Göksel, sen bununla ilgili belki söylemek istediğin bir şeyler olabilir. Dinleyicilerimize aklına bir şeyler geliyor mu? Öfkenin kontrolüyle ilgili sakinleştirebilir miyiz kendimizi? Aslında zor. Bizim ülkemizde öfke aslında çok önemli bir durum. Türk insanının zorlandığı bir konu. Hepimizin zorlandığı bir
5: stresten
4: konu.
5: Stresten dolayı
4: tabii,
5: yaşıyoruz.
4: Türkiye
5: yani
4: şartları
5: çok
4: zor olduğu zaman. Ama bilmiyorum, çözüm yolu hakkında bir şey söyleyebilir misin bize?
6: Bence reçete haklı, haksız olma durumunu biraz irdelemekten geçiyor. Bütün sorun bizim haklı, karşı tarafın haksız olduğunu düşünmemizden başlıyor. Oysa gerçekten haklı olan kim, ona bakmak lazım. Yani bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi düşünelim. Bizim haklı olabildiğimiz hiçbir nokta yok. Öyle değil mi? Evet. Ama gene de insanlar Tanrı'ya öfkelenebiliyor. Niye bu başıma geldi? Niye böyle oldu? Neden böyle şeyler yaşıyorum gibi öfkelenebiliyoruz. Birçok insan var ki Tanrı'ya öfkeli. Oysa hiçbir hakları yok. Tıpkı bunun gibi İsa Mesih de bize haklı olma konusunda ilginç öğretişler veriyor ve bizim dünyada alışık olmadığımız öğretişler. İşte biri sizinle 1000 adım yürümek istiyorsa siz onunla 2000 adım yürüyün. İşte biri sizden 100 lira borç istiyorsa siz ona 200 lira borç verin. Veya zaman zaman haklı olsanız da hakkınızı aramayın. Neden böyle söylüyor? Çünkü biz kendimizin haklı olduğunu düşündüğümüzde bu aksi bir durumda hemen bize kolaylıkla öfkeye yol açabiliyor, kine yol açabiliyor, düşmanlığa yol açabiliyor. Oysa haklarımızdan İsa Mesih uğruna, Rab uğruna vazgeçtiğimizde ve şunu diyebildiğimizde, evet o kişi karşı taraftan geldi arabayla, haksızdı ve ben haklıyım, evet, ama ben buna odaklanmak istemiyorum. Ben o kardeşe geri ben gideyim, o geçsin ve eğer o bana kötü bir söz söylerse de o bundan utansın. Çünkü ben ona herhangi bir şekilde cevap vermeyeceğim gibi bir yaklaşımla yaklaştığımızda hem kendi içimizi rahatlatmış oluyoruz, hem de bu haklı haksız olma durumunu, bu yargılama işini Tanrı'ya bırakmış oluyoruz. Eğer bunu Tanrı'ya bırakırsak göreceğiz ki zaten bizim de çok haksız olduğumuz durumlar vardı. Ama Tanrı hepsini görmezden geldi. Bize çok öfkelenmek için sebebi vardı ama öfkelenmedi. O zaman biz de o Tanrı'nın örneğini kendi hayatlarımıza uygulayabilir ve öfkemizi kontrol altında tutabiliriz.
5: Şeyi düşünebiliriz belki, yani dediği gibi haklılık konusunda her insan kendisini haklı görüyor. Yani o ters yönden giren kişi bile ne bileyim acelem var işte şuraya yetişmem lazım. Yani kafasında muhakkak bir şey kuruyordur. Ve kendini haklı gördüğü için o öfke patlaması onunla da oluşuyordur. Ama o yüzden bence bu içimizdeki öfkenin kökeniyle yüzleşmek de belki iyidir diye düşünüyorum. Yani nereden kaynaklanıyor bu öfke, bu sinir, bu gerginlik? Yani çok stresli miyiz? Çok şeyler yaşıyoruz, çok düşünüyoruz. Belki kafamıza çok kuruyoruz.
4: Aslında ruhsal açıdan derinlere bakmak lazım. Yani geçmişi, bir kişinin geçmişi nasıldı? Yani aileden kaynaklı olabilir, şiddet görmüş olabilir, yaşadıkları, yaşadığı baskılar veya eğitim seviyesi nasıl oldu? Rahat bir aileden büyüdü, zor bir aileden büyüdü ya da sonradan bir travma yaşadı ve bu aleme geldi. Bir de yaşadığı yaşam koşulları da bazen insanın yani öfkesini farklı farklı derecelere getiriyor. Aslında burada öfkenin kontrolü çok önemli. Yani sizin de Göksel'in de bahsettiği konuda nasıl olduğu ve nasıl eylem adımları ve planlarının olduğu. Bu konuda yani kutsal kitaba belki bakmak lazım. Kutsal kitapta yani bilmiyorum ben mesela yani çok öfkelendiğim zamanlar bazen bilmiyorum size önerilerde bulunuyorlar mı? İçinden ona kadar say ya da ben ya da dua et işte Rab bana güç ver, Rab bana esenlik ver ya da başka şekilde böyle motive edecek şeyler var. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu bu konuyla ilgili? Kutsal kitaptan da olabilir bir söz. Ne yapıyorsunuz mesela öfkelendiğinizde? Yoksa öfkelendiğinde ne yaparsın? Mesela seni bir öfkelendirdik ki çok doğal bir şey hepimizi öfkelendirdi. Ben içimden ya sayıyorum ya dua ediyorum ya da patlıyorum yani bu üçten üç şeyden birini muhakkak yapıyorum dürüst olmak gerekirse. Yoksa sen ne yaparsın? Nasıl bir tavrın var?
7: Ben öfkelendiğim zaman öncelikle o anda bir tepki verdim mi diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten ağzınızdan kötü bir söz çıkabiliyor ve bu istemsiz olabiliyor ve sonra hemen düşünüyorum. Yani bu yaptığım hareket doğru mu? Bu öfke doğru mu? Elbette değil. Ve bazen böyle şeyler görüyoruz ki o kişiyi sevmek çok zor geliyor. Trafikte bir şey yaptığı için, günlük yaşamda bir şey yaptığı için ve o zaman şunu düşünüyorum. Rab nasıl sevebilirim bu insanı? Çünkü kutsal kitap açık ve net şöyle söylüyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Hı hı. Ve bir imanlı olarak bizim en önemli buyruğumuz Tanrı'yı her şeyden çok sevmek ve diğer insanlara da kendimiz kadar sevmek. Ama bazen çok mümkün olmayabiliyor. Hı. Ve o anda öfkeleniyoruz ve o zaman hep bu ayetleri aklıma getirmeye çalışıyorum. Hı. Rab ben bu kişiyi sevmiyorum gibi şu anda ama bunu nasıl değiştirebilirim? Yüreğimi lütfen değiştir. Çünkü bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Hiç kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu büyük büyük olur eğer bunu iradeyle çözmeye çalışırsak. Ama Rab bir aklıma getirdiğim andan itibaren ilginç bir şekilde sakinlediğimi hissediyorum. Daha çok mantıklı düşünebiliyorum. Nefes alışverişim düzeliyor. Ve Rab'be yaklaştığınızda gerçekten fark ediyorsunuz ki bu o kadar da kafamızdaki kadar da büyütülecek bir konu değil. Bu kadar da ciddi bir konu değil. O zaman sakinleşmemek için de bir sebep kalmıyor.
4: Şey önemli galiba yani öfkeyi ele almanın yollarından bir tanesi iyiliğe kötülükle karşılık vermemektir diyorlar yani. Yani hep böyle bizim verdiğimiz tavırlar da çok önemli sanki. Yani öyle diyebilir miyiz? Hem düşünce olarak hem fiziksel olarak. Yani sanırım sen bunları dengelemeye çalışıyorsun bir şekilde hayatında. Ben mesela zorlanıyorum bazen gerçekten çünkü çok zor oluyor yani.
5: Zor şeyler yaşıyoruz.
4: Bu konuda tabii. Ben bir dönem gerçekten ruhsal danışmana gittim. Ya arkadaş öfkeleniyorum. Bir haksızlığa uğradığım zaman öfkeleniyorum. Bana yardım edin. Tabii kutsal kitap ışığında bazı konularda kendim şifa almaya çalıştım. Çok zor. Bu temel adımları yapmak çok zor. Hı-hı. Sevgili dinleyicilerimize yani son olarak kapanışa doğru ne önerebiliriz bu öfkeyle ilgili? Ne düşünüyorsun Dania? Bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında?
5: Yani şunu da düşünebiliriz. Öfkelendikten sonra ortaya çıkan şeyler hani dedin ya sen ilk başta rahatladık mı? Yoksa bundan sonra da bir pişmanlık duyuyor muyuz? Yani yüreğimizde bir rahatsızlık duyuyor muyuz? Ve Göksel'in de dediği gibi gerçekten ancak Tanrı bize birçok konularda ve özellikle bu öfke konusunda o bize yardım edebilir. O bize bilgilik verebilir. Örneğin çok güzel bir ayet var kutsal kitapta. Mesela diyor ki akılsız hep patlamaya, Özdeyişle 29:11'de akılsız hep patlamaya hazırdır. Yani ben akılsız olmak istemiyorum. Bilge ise öfkesini dizginler diyor. O zaman bilge biri olmak istiyorum öfkelendiğim zaman. Bunu düşünmem lazım ve Göksel'in dediği gibi düşüncelerimi Rabb'e odaklamak önemlidir diye düşünüyorum. Ve bazen evet müzik dinlemek benim için de iyi oluyor. Yani o anda öfkeye odaklanmak değil, başka şeylere odaklanmak, Rabbin sözüne odaklanmak, onun söylediği şeylere odaklanmak. Çünkü bize yapılan haksızlığa odaklandığımız zaman direkt patlayacak ve öfke ortaya çıkacak ve karşımdaki kişiye zarar vereceğim. Dolayısıyla da Rabb'e odaklanmak, Rabb'den yardım istemek, ondan bu konuda bilgelik istemek, beni sakinleştirmesini istemek ve bunu yaptığım zaman gerçekten ben de Rabbin esenliğini, Rabbin sakinliğini alabiliyorum.
4: O zaman şunu söyleyelim. Öfke aslında incindiğimizi, haksızlığa uğradığımızı, ihtiyaçlarımız ya da isteklerimizin karşılanmadığını, engellendiğimizi, yani sınırlarımızın ihlal edildiğini ya da tehdit algıladığımızı gösteren önemli bir sinyal olduğunu burada birlikte tartıştık. Konuşmaya çalıştık ve Tanrı sözüne baktık. Bu konudaki en önemli adımlardan biri Tanrı ile olan ilişkimiz, onunla olan yürüyüşümüz çok önemli. Ve bu yürüyüşte Tanrı'yı nasıl dinlediğimiz de önemli. Ve tepkilerimiz de çok önemli. Kısaca özetlemek gerekirse bu bütün konuşmalarımızdan yola çıkarak. O zaman son olarak ne söyleyelim Göksel? Bitirelim artık senin sözünle, bay diyelim sevgili dinleyicilerimize.
7: Öfkelenmek bizi bir anlık tatmin ediyor, o stresten kurtarıyor gibi gözükse de esasında sorunu çözmüyor. Biz sadece öfkelendiğimiz için istediğimizi almamız daha da zorlaşabilir. Kısa bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Biz yakın bir zamanda yeni bir eve geçtik ve bir mobilya sipariş ettik. Söylenen tarihte gelmedi. Sonra biraz daha geçti zaman. Ben her aradığımda çok sakin bir şekilde konuştum onlarla. Ve öyle bir nokta geldi ki ben o kadar sakin konuşmama rağmen bir şekilde işler yürümedi. Ve en sonunda ben gene aradım. Dedim ki yani böyle böyle bana söylediğiniz tarihte gelmedi mobilya. Ne zaman gelecek? Zor durumda kaldık. Bizi dedim zor durumda bırakıyorsunuz. Ve karşı taraftaki bayan şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Göksel Bey inanın o kadar haklısınız ve o kadar kibarsınız ki şu anda elimden gelen her şeyi yapacağım ve evet, işinizi çözeceğim. İkinci versiyon ne olabilirdi? Ben bağırabilirdim, çağırabilirdim, küfredebilirdim. Bana patronunuzu bağlayın diyebilirdim, değil mi? Kötü şeyler yapabilirdim. O zaman belki gene yapacaklardı ama bir acılık olacaktı evet, ve bu bir İlişkilerde yozlaşmaya yol açan bir şey bu. O kişi bana karşı saygısını yitirecekti. Ben saygımı yitirecektim ve sadece bağırışmaya başlayacaktık. O zaman bizim verdiğimiz tepkiler bazen işimizi çözüyor ve daha sonrasında gerçekten o konuşmadan sonra bir gün sonra iş halloldu ve ben hiç bağırmama gerek kalmadı, çağırmama gerek kalmadı. Hı-hı. Kazalarda da aynı şekilde eğer biz arabadan sakin bir şekilde inersek haklı evet, olmamıza rağmen inanın o karşı taraftaki kişi biraz bağırdıktan sonra utanacaktır ve bizim sakinliğimizden söyleyecektir ki hayır ya ne gerek var bağırmaya, insan gibi oturalım konuşalım ve çözelim, bir şekilde çözüm bulalım çünkü hallolmayacak sorunlar değil hiçbiri.
4: Evet, teşekkür ediyoruz Göksel'e. Pendik Protestan Kilisesi'nden sevgili Göksel'i misafir ettik. Hayatın içinden programı Öfke Konusu adı altında burada sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Teşekkür ediyoruz Göksel programımıza misafir olduğun için.
7: Ben teşekkür ediyorum. Rab bereketlesin.
5: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Luka 12. Bölüm.
1: Uyarılar ve Teşvikler. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Zengin budala. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Ey adam, kim beni üzerinize yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara, "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine, "Ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra, "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi, "bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?" Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Kaygılanmayın. İsa öğrencilerine şöyle dedi, "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler, ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Uyanık ve hazırlıklı olun. Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, Hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, Ya Rab dedi. Bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı Yahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başına bulacağı o köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi, 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır. Belirtileri anlamak. İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da, şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken, yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir, gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
0: Luka 13. bölüm.
1: Tövbe ediniz. O sıralar bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu celilelilerin bütün öbür celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yakılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Meyve vermeyen ağaç. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcıya, bak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı, efendim diye karşılık verdi. Ağacı 1 yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi, vermezse onu kesersin. Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi. Bir şabat günü İsa havralardan birinde öğretiyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. 2 büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi, hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu. Kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı şabat günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek, çalışmak için 6 gün vardır dedi. O günler gelip iyileşin, şabat günü değil. Rab ona şu karşılığı verdi. Sizi ikiyüzlüler, her biriniz şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi? İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalıksa onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı. hardal tanesi ve maya. Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzeteyim? Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. İsa yine, Tanrı'nın egemenliğini neye benzeteyim dedi. O bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Dar kapı. İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona, Ya Rab dedi. Kurtulanların sayısı az mı olacak? İsa oradakilere şöyle dedi. Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup, Ya Rab, kapıyı aç bize diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size, kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diye karşılık verecek. O zaman, biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek, kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar! İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak. Ey Yeruşalim! Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya, ''Buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor.'' dediler. İsa onlara şöyle dedi, ''Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşıyan Yeruşalim, tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir programda tekrar birlikteyiz. İman kahramanlarını ele alıyoruz ve kutsal kitapta geçen iman kahramanlarına bakıyoruz. Onların hayatlarını inceliyoruz ve onlardan hangi dersleri alacağımıza, hayatlarımızı hangi yönde yönlendireceğine bakıyoruz. O yüzden bugün tekrar bir kişiyi ele aldık. Bugün Yusuf'un hayatına bakacağız ama bugünkü konuğumuz Alper bizimle birlikte. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel'cim.
0: Evet, Yusuf'un hayatını izlemeden önce e-mailimizi bildirmek istiyorum. soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yine YouTube üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Evet, dediğim gibi bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Yusuf da eski anlaşmada çok önemli karakterlerden biri. Hayatıyla beraber bize çok ders verecek noktaları var. O zaman Yusuf'a biraz bakalım. Yusuf'un babası biliyoruz ki Yakup'tu. Yakup Yusuf'un babasıydı ve Yakup'un 12 oğlu olmuştu, doğmuştu. Bunlardan da en küçüğü, daha doğrusu Benyamin daha küçüğüydü ama Yusuf en sevdiği oğullarından biriydi. Yakup bir şekilde babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Bunu görüyoruz. Daha önceden de görmüştük. Yani İbrahim Haran'dan çıktı. Ondan sonra dolaşarak bir şekilde vaat edilen diyara doğru giderken işte Kenan'a bölgesine gelmişlerdi. Ve orada çoğaldılar. Ve orada işte Yakup bir şekilde yaşıyordu. Ve onun hayatından çok bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Belki başka bir zamanda Yakup'un hayatına bakabiliriz. Ama Yusuf'un özellikleri olarak Alper sen ne dersin? O çok düşler görüyordu. Ve Yusuf'un da gördüğü düşler vardı. Tanrı Yusuf'a düşleri aracılığıyla konuşuyordu. Günümüzde de aslında Tanrı çeşitli şekillerde bizlerle konuşuyor. Kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Kiliseye gittiğimiz zaman verilen vaazlar aracılığıyla ya da herhangi bir kardeşinin ağzından bize konuşabilir. Ama Yusuf'a bütün hayatına baktığımız zaman Yusuf'un düşleri ünlüdür. Ve Tanrı ona düşlerinde, rüyalarında konuşuyordu. Yusuf düşlerinde ne gördü, ne görüyordu Alper'cim?
2: Evet Daniel, Tanrı'nın planı uyarınca daha önce biz İbrahim'in nasıl çağrıldığını sen de demin dediğin gibi konuşmuştuk. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve İshak'tan sonra oğlu Yakup dünyaya geldi ve Yakup'un 12 oğlu oldu. Ve dediğin gibi Yusuf da bunlardan biriydi ve Yusuf'un özelliği gerçekten Tanrı tarafından bir plana dahil edilmesiydi. Özel bir plana sahip olacaktı Yusuf ve Tanrı Yusuf'la ilgili planlarını düşler aracılığıyla onu açıklamaya başladı. Örneğin bir düşünde kendisinin ya daha doğrusu bir güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önüne gelip eğildiğini gördü. Gene bir başka düşünde buğday demetlerinin 11 tane buğday demetinin kendi buğday demetinin önünde eğildiğini gördü. Hı hı. Ve bunları gidip babasına ve kardeşlerine anlattığı zaman babası ve kardeşleri ona kızdılar, öfkelendiler. Tabii şöyle yorumladılar. Mesela Yakup dedi ki ben annen ve 11 kardeşin senin önünde mi eğileceğiz? Hı hı. Ya da kardeşleri ona dediler ki sen bizim başımıza kral mı olacaksın? Hı hı. Yani sen bizim en küçüğümüz olduğun halde biz senin önünde boyun mu eğeceğiz? Sen kim oluyorsun der gibi. Tabii onun öfkelesini uyandırdı bu rüyalar. Fakat babası Yakup'un aklına takıldı. Yani bütün bu oğulları dururken neden benim oğlum Yusuf bu düşleri görüyor diye. Tabii Yakup da ruhsal bir kişi olduğu için acaba Tanrı Yusuf'la ilgili bir planı mı var diye, bir tasarısı mı var diye düşünerek tabii bence bunu mutlaka derin derin analiz ediyordu kendi içinde. En çok sevdiği oğlu Yusuf'tu. Hı-hı. Hatta Yusuf'a renkli bir kıyafet yaptırmıştı ve Yusuf'u diğer oğullarının başına aslında bir gözetme olarak atamıştı. Hı-hı. Çünkü Yusuf'la ilgili yine şöyle okuyoruz. Kardeşlerini incelerdi, izlerdi, hatalarını, yaptıkları yanlışları gider babasına anlatırdı. diyor. Hı hı. Ve bu nedenle kardeşleri tabii tarafından sevilmeyen bir figürdü. Çünkü bir ispiyoncu, gammazcı gibi belki görüyorlardı onu. Ama Yusuf'un gayesi babasına hizmet etmekti. Hı hı. Burada yaptı. Hı hı. Ve Yusuf bu bakımdan Yakup'un gözünde lütuf kazanmıştı. Rüyalarıyla da ruhsal bir kişi olduğu destekleniyordu. Ve gerçekten Tanrı'nın bir planı vardı Yusuf'la ilgili olarak.
0: Hı hı. Evet, dediğin gibi Yusuf'u öbür oğlanından daha çok seviyordu ve ona güzel bir elbise ona hediye etti ve neden onu daha çok seviyordu bilmiyorum. Neden ona yakındı? Belki öz işte anneden olduğundan dolayı olabilir. Belki gerçi daha sonra Benjamin de oradan geldi. Ama Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Belki de bundan dolayı da olabilir. Ama önemli olan şu, Tanrı Yusuf'la konuşuyordu. Tanrı Yusuf'a geleceğiyle ilgili peygamberlik sözleri ya da işte vaatler veriyordu. Düşler aracılığıyla ona konuşuyordu. Ve dolayısıyla da kardeşleri onu kıskanmaya başladılar. Ve dediğin gibi gerçekten onu kardeşlerinin yaptıklarını babasına anlattığı zaman herhalde daha da çok kıskandılar. Ama babasının bu sözler, bu gördüğü rüyalar aklına takıldı. Ve daha sonra kardeşler o kadar çok kıskandı ki Yusuf'a karşı bir kötülük yapmayı düşündüler. Hatırlıyorsun. Yani Yusuf hep kardeşlerine gidiyordu, bakıyordu. Onlara belki ihtiyaçları olan şeyleri getiriyordu. Ama bir gün ne oldu? Yani tekrar onları aramaya gittikleri zaman kardeşleri onu gördüler. Uzaktan geldiğini gördüler ve hemen bir plan yapmaya çalıştılar. Yani çok kötü bir şey. Yani kardeşlerini aslında yok etmeyi düşündüler. Oraya kadar durum gitti. Sen ne düşünüyorsun Alper'cim? Yani doğru bir şey değildi tabii ki bu ama niye kardeşleri böyle bir şey yaptılar ve nereye kadar ilerlediler bu konuda?
2: Evet, babası her zaman olduğu gibi Yusuf'u kardeşlerine onları denetlemek için gönderdiği zaman, dediğin gibi onu uzaktan gördükleri zaman hatta şöyle diyor: bakın, düş hastası geliyor. Hı hı. Ya bu düş hastası sözcüğü zaten onların kafasındaki onunla ilgili imajı çok rahat bir şekilde anlatıyordu. Onu küçümseyen, onun dediklerini kabul etmeyen, aslında belki de gizli gizli korkuyorlardı. Onun gerçekten bir gün büyük bir kişi olacağını, gerçekten ona bağlı olacaklarını, onun başlarına kral olacaklarını düşünerek buna engel olmaya kendilerince çalıştıklarını görüyoruz. Hem de sevilen bir kişiydi babası tarafından. Belki onların mirasına da bir tehlike olarak görüyorlardı. Ve bu nedenle kendi aralarında bir plan yaptılar. Hadi gelin onu öldürelim ve onu bir öldürelim ve onu babamıza bir vahşi hayvan tarafından öldürüldüğünü söyleyelim diye bir plan yaptılar kendilerince.
0: Yani nefret, pardon araya girdim ama bu, yani kardeşlerinin nefreti gerçekten o kadar büyük, yani görüyoruz. Demek ki kıskanma sonucunda o nefret o kadar büyüdü, o kıskançlık o kadar çok büyüdü ki hani kardeşlerini öldürebilecek duruma kadar gelebildiler.
2: Evet Danya, zaten biliyorsun ilk cinayet iki kardeş arasında, evet, gerçekleşmiştir tarih sayfalarında. Kain, Adem'in oğlu Kain de Habil'i, kendi kardeşi Habil'i kıskançlık nedeniyle öldürmüştür. Ve bu cinayetle birlikte aslında insanın potansiyelini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten kardeşi dahi olsa bir kıskançlıkta, bir anlık bir öfkede hemen onu öldürmeye dair varabilecek. Günümüzde de gördüğümüz gibi pek çok örneğini, gerçekten kardeşleri kıskançlıkta doğdular. Halbuki İbrahim gibi, değil mi, İshak gibi, Yakup gibi bir atalarda sahip olan bu çocukların, bu oğulların daha ruhsal, daha, değil mi, yani iyiliksever, merhametli, şefkatli olmasını umarsın. Fakat görüyoruz ki insanın günahı maalesef bunlarda da etkindi ve kıskançlığa yenildiler. Kinlerine, öfkelerine yenildiler ve bu küçük masum kardeşlerini bir hedef olarak, yani bir düşman olarak gördüler, dediğin gibi.
0: Yani çok acınası bir durum ama dediğin gibi günümüzde de bunu görüyoruz. Yani kıskançlıktan dolayı kardeşlerini öldüren ya da ev miras paylaşımı ya da başka nedenlerden dolayı birbirlerini öldüren çok kişiler var. Ve aralarında aslında Ruben, onu görüyoruz. Ruben bunu duyduğu zaman, hani onu öldürmeyi düşündükleri zaman, Ruben kardeşi Yusuf'u kurtarmaya çalıştı ve dedi ki onlara, lütfen onun canına kıymayın. etmeyin, kan dökmeyin, ne yapalım işte bir şekilde ondan öldürürsek kar elde edemeyiz. Onu işte şu kuyuya atalım diye önce düşündüler. Amacı belki daha sonra gelip Yusuf'u kurtarmaktı, yani Ruben büyük abileriydi. Ama daha sonra başka bir fikir geliyor, biliyorsun. Bir oradan geçen bir develeriyle geçen bir kervan, İsmail kervanını görüyorlar. Ve bu kervana satmaya çalışıyorlar. Düşünün yani, çok Yusuf'un yerinde olduğunuzu düşündüğünüz zaman kardeşleriniz evet sizi satıyor. Yani ihanete uğruyorsunuz, dışlanıyorsunuz, reddediliyorsunuz. Yani o duygu halini düşünürseniz gerçekten çok zor bir durum. Dışlanmak, insanlar tarafından hor görülmek, kardeşleri tarafından özellikle hor görülmek. Ve onu 20 gümüşe İsmail'lere sattılar. Çok acınası bir durum gerçekten. Kardeşleri tarafından evet satılmak, ihanete uğramak. Bilmiyorum, kendini Yusuf'un yerine sen koysaydın Alper nasıl hissederdin?
2: Evet, kendi kardeşlerim, öz kardeşlerim, yani eşit olduğumu düşündüğüm, varsaydığım kişiler tarafından değersiz bir köle parçası gibi görülmek elbette benim için büyük bir yıkıcı bir yıkım olurdu. Çok etkilenirdim bundan dolayı. Kendimi çok değersiz hissederdim kesinlikle. Çünkü ben onları severken, değil mi, onların bana böyle bir şey yapmış olmaları büyük bir haksızlık olduğunu tabii ki düşünürdüm. Hem kendi kişiliğimle ilgili hem kimliğimle ilgili büyük soru işaretleri uyanırdı kafamda. Ve Tanrı'ya da güvensizlik duyabilirdim. Çünkü Tanrı'nın böyle bir şeye nasıl izin verdiğini anlayamazdım. Ve gerçekten kendi içimde imansızlık duyabilirdi. Ama biz Yusuf'ta bunu görmüyoruz. Yusuf daha sonrasında biliyorsun bu İsmail kervanı aracılığıyla Mısır'a gidiyor. Ve Mısır'da bir köle olarak satılıyor. Çünkü onu bir köle olarak almışlardı ve köle olarak sattılar.
0: Yani Yusuf'un iman yolculuğu herhalde aslında burada başlıyor. Tabii o ilk gördüğü rüya var. Rüyadan sonra herhalde yine Tanrı'yla olan ilişkisi devam ediyor. Ama işte bu satıldıktan sonra olan iman yolculuğu bizim için önemli. Oralardan da çok dersler çıkartabiliriz. Ne yapıyorlar tabii? Oğlunun giysisini bir kana buluyorlar, bir hayvanın kanına buluyorlar. Ve babalarına işte senin oğluna bir hayvan parçaladı diyerek babalarına bunu anlatıyorlar. Babaları dövünüyor tabii ki, çok sevdiği oğlu birdenbire yok oldu, öldü ve bunun acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ama tabii ki Tanrı'nın Yusuf'un hayatında çok başka planları vardı. Yani onu bu denenmeye sokmakla, bu zorluğa sokmakla aslında onun hayatında yavaş yavaş işlediğini görebiliyoruz. Yani biz belki kendimize bakarsak da düşünebiliriz. Yani bazen zorluk çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, bunalım içerisindeyiz ve Tanrı burada nerede diye soruyoruz. Yani niye Tanrı bana yardım etmiyor? Niye Tanrı elini uzatmıyor? Ve Yusuf'a baktığımız zaman da gerçekten de o anda Tanrı'nın bir eli gözükmüyordu normal şartlarda. Ama Tanrı onunla beraberdi. Gerçi daha sonra buna da bakacağız. Sonra çok ilginç bir deneyim oluyor. Evet, Mısırlılara, Potifar'a satılıyor Yusuf. İlginç bir şey değil mi? Rabbin orada onunla beraber olduğunu okuyoruz.
2: Evet, dediğin gibi Potifar'a satılıyor. Potifar Mısır Firavunu'nun muhafız komutanı. O dönemde, yani o dönemin devlet erkanından çok önemli bir kişiydi. Askeriyede çok büyük bir rütbeye sahipti. Çok varlıklı bir adamdı doğal olarak. Ve ev kölesi olarak onu kendi hizmetine alıyor Potifar. Ve gerçekten de dediğin gibi Tanrı onunla birlikteydi. Köle olarak hizmet ettiği zaman boyunca Potifar'ın ev halkını kutsadı Tanrı. Evet. Yani kendisi gerçekten çok harika bir kahyaydı. Çok iyi özellikleri vardı. Tanrı sevgisi ve Tanrı'ya olan bağlılığıyla çok büyük ruhsal meyveler veren bir kişiydi aslında Yusuf. Ve Potifar bunu fark etti. Yani Yusuf'un bu değerli özelliklerini, kahyalığını, sadakatini fark etti ve bütün diyor evin hizmetini ona verdi. Ve kendisi yiyeceğinden başka hiçbir şeyi kaygılanmazdı. Yani bütün işlerin yönetimini tamamen Yusuf'a teslim etmiştik. Başıra kafası rahattı. Yusuf bütün evin işlerini çekip çeviriyordu. Bereket vardı. Potifar'ın evinde huzur vardı, esenlik vardı ve Potifar bunu anladı. Yani bu bereketin kaynağının aslında Yusuf aracılığıyla geldiğini fark etti ve Yusuf'un imanının aslında başka insanlara da burada yayıldığını, Yusuf'un imanı aracılığıyla Tanrı'yı tanımayan o putperestlerin dahi bereketlendiğini, Yusuf hatrına onların dahi Tanrı'nın iyiliklerini gördüğünü görüyoruz.
0: Yani sanki burada bir şekilde Yusuf herhalde başka bir ülkede, gurbette hayatının bir şekilde normale geldiğini düşünüyoruz. Sanki bir şekilde alışmaya çalışıyor çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi. Rab onu başarılı kılıyordu. Rab Potifar'ın ev halkını başarılı kılıyordu. Bir şekilde hayatı sanki yerine oturmuş gibiydi. Ama ondan sonra yine büyük bir denenmeyle, büyük bir zorlukla, bir problemle karşılaşıyor. Bunu anlatacağız ama istiyorsanız şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Yusuf'un başına gelen bu denenmeye bakarız. Başından neler geçmiş, neler yaşamış ve yine her zamanki düşündüğümüz ve benim sorduğum gibi biz Yusuf'un yerinde olsaydık nasıl davranırdık, nasıl kararlar verirdik, buna bakacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Radyo Maranata.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman Kahramanları programındasınız ve bu İman Kahramanlarında Yusuf'u biz irdeliyoruz. Yusuf'un hayatına bakıyoruz sevgili Alper kardeşimle beraber. Ve Yusuf'un evet demiştik ki zorluklardan geçti, sıkıntılardan geçti. Kardeşleri ona ihanet ettiler, onu sattılar ve Yusuf sonunda işte Mısır'a gitti. Mısır'da Potifar'ın evindeydi ve Rab Potifar'ın evini ve ev halkını Yusuf sayesinde bereketledi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve demiştik ki Yusuf da her şey düzene girmişti sanki. Her şey iyi işliyordu, her şey iyi gidiyordu. Ama birdenbire Yusuf'un hayatında tekrar bir denenme, tekrar bir zorluk oldu. Hani biz de böyle sanki her şey iyi giderken birdenbire başımıza bir şey gelir bunun gibi. Yusuf'un başına da büyük bir problem geldi, bir sorun geldi, bir daha doğrusu bir denenme geldi. Neydi bu denenme? Alper biliyoruz ama senin ağzından duymak isteriz.
7: Doğru söylüyorsun Daniel. Kardeşleri tarafından satıldıktan sonra o kimlik bunalımı, o sıkıntılar onu boğarken Mısır'da bilmediği bir diyar, tek başına, hiç ailesinden kimse yok yanında, sevdikleri yok. Fakat Potifar'ın evinde, onun hizmetinde bir an olsun, belki biraz olsun bir teselli bulmuştu. Belki biraz olsun bir aidiyet duygusu hissetmeye başlamıştı. Ta ki o denenme gelene kadar Potifar'ın karısı gerçekten göz koyduğunu okuyoruz Yusuf'a. Yusuf'un yakışıklı, güçlü, iri yapılı bir delikanlı olduğunu ve Yusuf'u beğenen Potifar'ın karısının ona göz koyduğunu ve ona defaatle benimle yat diye ısrar ettiğini görüyoruz. Fakat Yusuf buna karşı her seferinde hayır dedi, kesinlikle hayır dedi. Böyle bir şey ben sana nasıl yaparım? Daha doğrusu benim efendim Potifar'a bunu yapamam. Senden başka her şeyi bana verdi ama seni vermedi diyerekten bir sınır koydu. Bu ahlaksızlığı işlemedi. Fakat kadın üstlüğe gitmeye başladı. Asla vazgeçmedi Yusuf'tan. Ve bir gün artık onu sıkıştırdığını okuyoruz kutsal kitapta. Ve Yusuf artık kendini kurtarırcasına ondan kaçmak istedi. Ve hatta elinde kıyafeti kaldı kadının. Ve kadın bunu bir aşağılama olarak gördü. Ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Ve işte bu İbrani köle bana tecavüz etmeye kalkıştı diyerek ortalığı verveleye verdiğini okuyoruz. Potifar diyor olanları duyunca öfkeden kudurdu. Tabii ki bir yanda karısının tanıklığı, bir yanda Yusuf'un tanıklığı vardı. Bir yandan Yusuf'a güvenirken karısının yaptığı ağır suçlama nedeniyle onu zindancıya verdiğini okuyoruz. Ve işte Yusuf'un ikinci kez aldığı bu darbe, kardeşlerinden uğradığı haksızlıktan sonra, şimdi bir de yapmadığı bir suçtan dolayı, işlemediği bir günahtan dolayı hiç yoktan haksız yere zindana atıldığını ve kendisini birdenbire bilmediği bir diyarda, yabancı bir toprakla, üstelik zindanda buluyor Yusuf.
6: Gerçekten çok zor bir durum. Yine dediğim gibi ben kendimi Yusuf'un yerine koyduğum zaman özellikle bu sözü de okuyoruz kutsal kitapta, yaratılışta. Diyor ki Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için diretti. Yani her gün her gün her gün böyle bir direnmeyle diretmeyle karşı karşıya olan bir kişi ayakta durması, bu diretiye dayanması, karşı koyması gerçekten hiç de kolay bir şey değil. Ve bizler de kendi hayatlarımıza bakarsak, yani bizi de bu dünyadayken bir şekilde günaha sürüklemek için birçok ayartılarla bizler de karşılaşıyoruz. Evet, bu belki bir kadın olabilir, bu para olabilir, büyüklük olabilir, dünyasal zevkler olabilir, birçok şey olabilir ve kötü olan şeytan bizi günaha sokmak, günaha itmek için bir şekilde etrafımızdaki her şeyi kullanabilir. O zaman gerçekten Yusuf'un imanı büyük bir iman. Neden? Çünkü şöyle düşünüyorum, Yusuf başlangıçta herhalde Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu o vaade, o rüyaya önem verdi, ona güvendi, ona iman etti. Yani ben işte sen bir kral gibi olacaksın ve senin etrafında diğerleri de eğilecek. Bunun, bu vaade güvendi diye düşünüyorum ve Rabb'e bakmakla beraber hayatı devam etti ve dediğin gibi evet, hiçbir suçu yokken zindana düştü. Ama ilginç bir şey okuyoruz aslında, biraz önce seninle de konuşuyorduk arada. Bu sözü çok görüyoruz yani bu Yusuf'un hayatında. Rab onunla birlikteydi.
7: Amin.
6: Rab onunla birlikteydi.
7: Evet. Yani
6: bu önemli. Bu söz bence bizim için de önemli mi? Yani Rab bizimle de birlikte mi? Alper, ne diyorsun? Yani bu söz sadece Yusuf'a verilmiş bir söz müydü? Çünkü birçok yerde Rab onunla birlikteydi, Rab onunla birlikteydi diye görüyoruz ama Rab bizimle de birlikte mi bu denenme zamanlarında, sıkıntı zamanlarında?
7: Amin. Biz öyle olduğuna iman ediyoruz Daniel. Yani çünkü Rabbin gözü doğru kişilerin, kendisinden korkanların üzerindedir. Ve gene söylüyor, Rab yüksek yerlerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle birlikteyim. Yani alçak gönüllü olup Rab'be güvenen, Rabbin vaatlerine dayanan kişiyle Rab elbette birliktedir. Özellikle de böyle bir haksızlığın ortasında Yusuf dediğin gibi o rüyalarına güvendi, onlardan vazgeçmedi. Yani şunu demedi kendi kendine, artık benim düşlerim bitti. Hı hı. Benim rüyalarım sona erdi. Ben artık kendime Mısır'da yeni bir hayat kuracağım demedi. Mesela kolay yolu seçip o kadınla yatabilirdi. Hı hı. Belki gerçekten efendisinin bundan haberi bile olmayacaktı. Kesinlikle. Kendini zevke verecekti. Zaten evde güzel bir konumu vardı. Her şey de yerindeydi. Fakat gerçekten de Yusuf imanla, Tanrı korkusuyla bu ayartıyı, bu büyük günaha çağrıyı reddetti. Dediğin gibi bizler için, insanlar için çok zor bir denenme. Özellikle çağımızda cinsellikle yoğrulan, değil mi? Hı hı. Pek çok pornografik sitelerinin milyonlarca kez seyredildiği, izlendiği, tıklandığı bir ortamda böyle bir ayartıdan kaçmak gerçekten Tanrı'yla yakın bir ilişkiyi, Tanrı sevgisini, Tanrı korkusunu gerektiren bir şey. Ve işte böyle kişilerle Tanrı elbette birliktedir.
6: Yani Rabbin kendisiyle birlikte olduğunu biliyordu Yusuf. Bunun farkındaydı. Nerede olursa olsun bunun farkındaydı. Zaten bunu zindandayken de görüyoruz. Yani zindandayken de aynı sözleri okuyoruz. Rab onunla birlikteydi. Rab ona iyilik etti ve sadece kendisi değil, etrafındaki olan insanlar da Rabbin onunla beraber olduğunu fark ettiler. Ve onu görüyoruz. Zindancı başı da aslında Yusuf'tan hoşnut oldu. Ve sonra biliyoruz ki Yusuf'un görmüş olduğu bir rüyalar vardı ve tekrar orada rüya gördü. Çünkü Firavun'un hem sakisi hem de fırıncısı orada hapse atıldı. İkisi de beraber hapisteydiler ve orada rüyalar görmüşlerdi ve Yusuf onların rüyalarını yorumladı. Birisinin evet öleceğini o rüya sonucunda, birisinin ise tekrar Firavun yanına girip hizmetinde devam edeceğini söylemişti. Ve tam dediği gibi oldu, çünkü bu rüyaları Yusuf'a gösterten Tanrı'nın kendisiydi. Ve Yusuf demişti ki eğer Firavun'un yanına giderse lütfen ben suçsuz yere buradayım ve git konuş Firavun'la ve benim buradan çıkmamı sağla. Ama maalesef fırıncı başı öldürüldü. Ama tabii diğer taraftan da kurtulan, özgür olan başsaki Firavun'a bu durumu anlatmadı. Planlar yine ortada kaldı. Çıkmayı umut ediyordu Yusuf. Bir umudu vardı ama maalesef bu umudu yerine gelmedi. Daha kaç yıl zindanda kaldı ben hatırlamıyorum Alper, ama sen hatırlıyor musun? Yani devam etti zindanda kalması.
7: Evet, tam 2 yıl sonra diye okuyoruz Daniel. Bu olaydan tam 2 yıl sonra Firavun'un bir rüya görmesiyle birlikte bu rüya yorumlanması için Firavun bütün alimlerine, bilginlerine, sihirbazlı büyücülerine haber verdi. Fakat kimse bunu yapamayınca işte o zaman o baş saki hatırlıyor ve bana çıkacağımı söyleyen, fırıncı başının da öleceğini söyleyen bir adam vardı zindanda dediği zaman hemen işte bu adamı, yani Yusuf'u getirtiyorlar.
8: Evet, ve hemen Yusuf'u çağırıyorlar, onu zindandan çıkartıyorlar ve Yusuf'un elbiselerini değiştiriyorlar, tıraş oluyorlar ve bu görümü, Firavun'un gördüğü görümü Yusuf'a anlatıyorlar. Yusuf bu görümün anlamını veriyor. Aslında orada kullandığı ilginç bir kelime var. Yusuf diyor ki Firavun'a, ben bu rüyayı yorumlayamam. Bu yorumu Tanrı yapacaktır. Yani bizim gördüğümüz rüyaları da Tanrı'dansa bunun cevabını Tanrı verecektir. Ve sonra bu yorumdan sonra Rab Yusuf'un ne kadar önemli biri olduğunu Firavun'a göstertiyor. Ve Firavun'dan sonra ikinci önemli bir devlet adamı olarak başa geçiyor. Tabii burada bu hikaye bitmiyor. Bu hikayeden sonra aslında önemli olan bu başta görmüş olduğu rüya nasıl yerine gelecek. Bu önemli. Ve istiyorsan bu kısmı sen anlat Alper'cim.
7: Evet Daniel, gerçekten de kutsal ruhun, ya daha doğrusu Tanrı'nın yönlendirişiyle bütün bu olaylar gerçekleşti. Firavun'un böyle bir rüya görmesi, rüyasında aslında kıtlığın olacağını, 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık olacağını Yusuf aracılığıyla aslında Rab Firavun'a gösterdi. Ve bu bilgeliğe sahip olduğu için Firavun Yusuf'tan etkileniyor. Rabbin ruhunun Yusuf'ta olduğunu anlıyor ve onu, dediğin gibi, Mısır'dan, kendisinden sonra Mısır'da ikinci yetkili kişi ilan ediyor. Ve ne yapman gerekiyorsa yap, bu kıtlığa karşı ülkemi koru emrini veriyor Yusuf'a. Ve Yusuf 7 yıl boyunca gerçekten Mısır'da çok önemli bir yerde sahip oluyor ve bu bolluk yılları boyunca depolara buğdayları yığıyor. Öyle ki bu 7 yıllık kıtlık boyunca bunlar kullanılsın. Ve daha sonra dediğin gibi işte kıtlık başlıyor. Bu 7 yıllık kıtlık sadece Mısır'ı değil bütün bölgeyi kasıp kavuruyor. Hatta Kenan diyarını, yani Yusuf'un babasının ve kardeşlerinin de yaşadığı Kenan diyarında da yiyecek kıtlığı yaşanınca Yakup oğullarına şöyle diyor. Mısır'da yiyecek varmış, kalkın gidin. Oradan bize yiyecek alın gelin, yoksa hepimiz açlıktan öleceğiz.
8: Evet, gerçekten çok büyük bir kıtlık vardı ve Yusuf da çok zor bir dönemdeydi. Ama şunu düşünüyorum, o zor dönemde olduğu zamanlarda Yusuf çok şeyler öğrendi. Yani bazen biz sıkıntı içine girebiliriz, zorluk içerisine girebiliriz ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi ya da sanki Tanrı bize yardım etmiyormuş gibi düşünebiliriz. Ama o zor dönemdeyken de, işte zindandayken ya da Potifar'ın evindeyken de Yusuf çok şeyler öğrendi. Rabbin bereketini öğrendi, hayat kurmayı öğrendi ve bu Rab ona öğrettiği için bu zor dönemde daha başarılı olmayı Rab ona sağladı.
7: Kesinlikle Daniel, gerçekten de tam 2 yıl boyunca zindanda da geçirdiği o süre boyunca Tanrı'nın bence çok yakın varlığını hissetti. Ona güvenmeyi Tanrı ona öğretti ve zaman dolunca da gerçekten işte Firavun'un bir rüyasıyla dışarı çıktı ve Mısır'da çok büyük bir adam oldu. Ve işte Yakup oğullarını gönderince oğulları Mısır'a geldiler ve Mısır'da yiyecek almak için ne yapıyorlar? Yusuf'a geliyorlar ama Yusuf'u tanımadılar. Yusuf'un önünde durdular, ondan yiyecek aldılar ama Yusuf onları tanıdı. Fakat hikayeyi bilenler tabi biliyordur, kendini onlara tanıtmadı ve onları bir denemeye tabi tutmak istedi. Gerçekten de onların şimdiki durumunu anlamak, onların ne gibi insanlar haline geldiklerini aslında görmek istedi. Evet, böylece onları bir denemeye tabi tuttu. Gerçekten de dediklerini yapacaklar mı, söyledikleri sözlerin arkasında duracaklar mı diye onları çeşitli şekillerde denedi ve bir süre sonra, biraz ileri saralım hikayeyi, kendini onlara tanıttı. Yani ben sizin Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf'um diye onlara kendini tanıttıklarında tabii hepsi çok ama çok şaşırdılar.
8: Korkmuşlardır herhalde.
7: Evet, hem büyük bir korku vardı yüreklerinde çünkü böyle karşılarında birdenbire Mısır'ın en büyük adamlarından biri ve bunların kardeşi ve gerçekten de işte rüya bu noktada gerçekleşiyor. Kardeşleri onun önünde eğildiler, ona tabi oldular, yiyecek için ona geldiler ve ona baktılar gerçekten yaşamak için. Ve Yusuf ise kinden, nefretten tamamen arınmış bir şekilde kardeşlerini bağışlamayı seçti. Onları teselli etti. Korkmayın, artık buradasınız. Ve çok önemli bir şey söyledi Daniel onlara. Siz kendinizi üzmeyin. Çünkü Tanrı sizin canınızı muhteşem bir şekilde kurtarmak için sizden önce beni gönderdi. Yani burada müthiş bir iman sözü görüyoruz. Kendine yapılan bütün haksızlıkları bir kenara koymuş ve Tanrı'nın planına odaklanmış. Tanrı'nın planını kendi hayatından daha öne koymuş bir Yusuf görüyoruz. Gerçekten bu müthiş bir tanıklık ve kardeşleri de bunun karşısında gerçekten kırıldılar, alçaldılar. Sevinçle dönerek babalarına haber verdiler. Oğlun Yusuf yaşıyor diye ve babaları Yakup'u da getirdiler. Ve müthiş sevgi dolu bir buluşma gerçekleşti. Oğlunun yıllardan beri ölü olduğunu düşünen Yakup karşısında Yusuf'u kanlı canlı görünce müthiş bir mutluluk yaşadı. Ve gerçekten Yusuf bütün ailesine kol kanat gerdi ve ondan sonra yaklaşık 400 yıl kadar bu halk çoğaldılar. Yakup ve ailesi Mısır'da yaşadılar. Bolluk içinde, bereket içinde oldular.
8: Gerçekten Yusuf'un sabrı, imanı ve bağışlayıcılığı çok büyük. Bunu burada görebiliyoruz. Yani o baştaki vaade, iman etti Tanrı'ya, iman etti Tanrı'ya, güvendi. Ve bütün bu hikayeye baktığımız zaman Yusuf'un gördüğü bir şey var. Yani Tanrı hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştı. Ve dediğin gibi aslında böyle okuyoruz ayette. Siz bana kötülük düşündünüz diyor. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını kurtarmak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yani bunu Yusuf anlayabilmişti. Tanrı'nın onun etrafında nasıl çit olduğunu, nasıl onu sardığını, nasıl onu koruduğunu, nasıl onunla beraber olduğunu. Evet, zorluklar, sıkıntılar, kaygılar yaşamasına rağmen yine Tanrı onunla beraberdi. Bunun farkına vardı ve bütün bu zorlukların sonucunun bir anlamı olduğunu Yusuf fark etti. Bunun farkına vardı ve kardeşlerini tabii ki bağışladı ve böylece ne de büyük bir lütfa kavuştular. Hem İsrail halkı diyelim ya da o küçük olan topluluk, hem de Mısır'da bulunan o topluluk, o kıtlıktan kurtuldular. Hepsi beraber bu zor dönemi atlattılar. Hepsi de işte o başlangıçta Yusuf'un görmüş olduğu rüya, sabrı, beklemesi, dayanması, bütün zorluklara karşı durması ve Rabb'e güvenmesinden kaynaklanıyordu. Evet Alper, süremiz sonuna geliyoruz. Söyleyeceğin son bir cümle varsa onu da alalım.
7: Daniel, Yusuf'un hayatına baktığımızda gerçekten Tanrı'nın sadakatini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve Yusuf gerçekten de Tanrı'nın planını anladı. Yani iman kahramanı dediğimizde aslında Tanrı'nın planını anlayan ve Tanrı'nın planına göre yürümeyi seçen kişi olarak tanımlayabiliyoruz. Gerçekten de Yusuf dayanarak, o rüyalarını sımsıkı sarılarak Tanrı'nın vaadini dediğin gibi sabırla bekledi ve bunun ödülünü aldı. Sadece onların hayatını da kurtarmakla kalmadı aslında babasının, ailesinin. Ve daha sonra gelecekte İsrail halkının büyümesi ve onların çoğalması için çok harika bir ortam sağladı. Mısır gibi bir yerde, Goşen bölgesi denen bir yere halkını yerleştirdi. Goşen bölgesinde hayvancılık yaptılar. Orada çok güzel bir yaşam sürdüler. Çoğaldılar, bereketlendiler ve ta ki bir gün Tanrı tarafından dışarı çıkarılana kadar orada beslenip büyüdüler halk olarak.
8: Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere renk kattın bu değerli görüşlerinle, düşüncelerine. Çok teşekkür ediyoruz.
7: Rica ederim. Benim için bir sevinç oldu Daniel.
8: Evet sevgili dinleyiciler, burada bitiriyoruz. Bir sonraki İman Kahramanları programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Ciddi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Alçak gönüllü kurtarıcımız, Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de çarmıh ve diriliş gerçeği. Bu konuyu hatırlarsanız daha önceki programımızda İbrahim Yeşua Özçelik'le ele almıştık. Çarmıh'ta İsa'nın öldüğünü, bunu tarihsel ve teolojik kayıtlar üzerine gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamaya çalışmıştık. Ve en son çarmıhta İsa'nın "Tanrım beni neden terk ettin" sözüyle o günkü programımızı noktalamıştık. Sayın İbrahim Özçelik, tekrar hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Bitirilmemiş bu konumuzu bugün bitirelim. Bir önceki programımızda çarmıhta İsa'nın "Tanrım Tanrım beni neden terk ettin" sözlerini ele almıştık. İsterseniz buna yine kısaca bir giriş yapalım, sonra yavaş yavaş diriliş gerçeğine geçelim.
1: İsa'nın çarmıhtaki bu sözü aslında geçen programda da bahsettik. Onun Davut tarafından yazılmış olan bir mezmurdaki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Ki mezmurun da aslında geçen program söylemedik sanırım ama başlığında, ilk kısmında "Tangi'yi makamında" diye bir ifade vardır. Onun da İbranicesine baktığımız zaman aslında şu tarzı çevrilebileceğini söyleyen teologlar da var. Mesela "üstünlük kazanma, zafer kazanma" şeklinde de ifade edilebileceğini söyleyen teologlar var. Ve bu da aslında bizim geçen programdan sonunda konuştuğumuz tezi güçlendiriyordu. Yani İsa'nın aslında ifade etmek istediği şey gerçekleşen bir peygamberliğin olduğu ve bu peygamberlik mezmurunda aslında sonun zaferle bittiğini görüyorduk. İsa'nın çarmıhtaki sözleri de aslında zaferle bitiyor. Yani "tamamlandı" ifadesiyle bitiyor. Ne demek tamamlandı? Aslında İsa'nın bu dünyaya geliş amacının bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Yani insanların günahlarına kefaret edebilme işinin tamamlandığını gösteriyor. Bu açıdan da aslında Tanrı tarafından terk edilmediğini, hatta dirilişle de göreceğiz Tanrı tarafından sözlerinin ve eylemlerinin onaylandığını, ama peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini görüyorduk. Ki Mezmur 22'de de bir sürü çarmıha ilişkin imalar bulunuyordu.
0: Peki şimdi Hristiyan inancında İsa Tanrı'nın vücut bulmuş hali ise, Tanrı'nın sözü ise çarmıha geriliyor, ölüyor. O zaman Tanrı öldü mü?
1: Güzel bir soru. Burada da çok fazla kavram karmaşası var diye düşünüyorum. Öncelikle şeyi ele almak gerekiyor. Yani Tanrı beden aldı sözünde Tanrı ifadesi neyi kastediyor, neyi işaret ediyor? Çünkü Tanrı beden aldı derken Hristiyan teolojisinde ifade edilen şey Tanrı'daki, üçlü birlik Tanrı'daki ikinci kişi olan oğul kişisi beden alıyor. Birincisi onu netleştirmek lazım. İkincisi bu noktada Tanrı öldü mü sorusunda ölmekle ne kastediyoruz? Çok önemli, çünkü bazen insanların kafasında
0: yok oluş, artık evet, yok, Tanrı yok.
1: Mesela yok oluşsa o zaman Tanrı'nın öldüğünü söyleyemeyiz. Çünkü bu metafizik olarak, zaten felsefi olarak imkansız olan bir şey. Tanrı ölmez. Doğası gereği ölemez. Eğer böyle bir şey varsa orada hatalı bir felsefe ve teoloji de vardır diyebiliriz. Yani genellikle şunu da görüyoruz. Yani ölüm fikriyle ilişkili olarak mesela işte can ve bedenin ayrılması olarak değerlendiriliyor. Ruh ve bedenin ayrılması olarak değerlendiriyor. Şimdi biz biliyoruz ki kutsal kitap da çoğu yerde bunu vurguluyor. İsa bedensel olarak ölüyor. Ruhsal olarak değil. O zaman tanrısal doğanın da fiziksel olmadığını düşünürsek Tanrı'nın öldüğünden pek bahsedemeyiz diye düşünüyorum. Bu anlamda.
0: Peki. Şimdi artık yavaş yavaş diriliş gerçeğine geçmek istiyorum müsaadenizle. Hristiyan inancında İsa ölüyor, mezara konuyor ve ölümünden sonra 3 gün sonra tekrar diriliyor. Buna bir mucize diyebilir miyiz? Ve bu bağlamda mucizelere inanabilir miyiz? Tanrı mucizelerini peygamberler dışında biz kullarına, yaratılmış insanlara da hayatlarında gösterebilir mi? Var mı böyle mucizeler?
1: Bu da güzel bir soru. Ondan önce demin aslında eksik bıraktığımı da düşünüyorum. Bir şekilde onu tamamlayarak geçiş yapmak istiyorum. Bu da hani İsa'da biz hem tanrısal doğanın olduğunu hem de beşeri insani doğanın olduğunu söylüyoruz. Bazen insanlardaki kafa karışıklığı bu iki doğayı ayırt ederek düşünmeleri oluyor. Yani İsa'yı ya tümüyle tanrı, sadece tanrı ya da sadece insan olarak düşünmelerinden kaynaklı bir sürü problem ortaya çıkabiliyor. O yüzden de o deminki sorun da biraz o perspektifle alakalı olduğunu da düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra mucize konusu çok önemli. Çok enteresan da bir konu. Çünkü ya bunun bir sürü dalı var diyebiliriz. Bir sürü uzandığı alan var diyebiliriz. Temelde felsefi bir problem aynı zamanda mucize sorunu. Yani mucize gerçekten olabilir mi? Yani bu mümkün mü? Tarih içerisinde bir sürü kuşkucu kişi mucizelerin olmadığına dair ya da olamayacağına dair bazı argümanlar dile getirdiler. Mesela örneğin bunlardan en ünlülerinden birisi İskoç filozof David Hume'du. David Hume da kendi kitabında insanın anlama yetisi üzerine sanıyorum böyleydi olan kitabında bir bölümü buna ayırıyordu. Mucizelerin olamayacağını yönelik olarak. Ve orada şöyle bir argüman kullanıyor. Dile getirmek gerekirse. Aslında iki tür argüman olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi diyor ki, yani biz sistematikleştirirsek doğa yasaları ihlal edilemezdirler diyor. Bölümün içerisinde. İkincisi, mucizeler doğa yasalarının ihlal edilmesidir. Dolayısıyla da mucizeler yoktur. Eğer biz gerçekten David Hume'un söylediklerinin doğru olduğunu düşünürsek bu her bir cümlenin, o zaman buradan elde edilen mucizeler yoktur çıkarımında doğru olması gerekiyor. Doğru. Ama iki önermeye de baktığımız zaman aslında hatalı olduğunu görebiliyoruz. Nasıl? Birincisi doğa yasaları dediğimiz şeyler, işte yer çekimi kanunu olsun, diğer yasalar olsun, ihlal edilemezler mi gerçekten? Bunu tartışmamız gerekiyor. Yani bu ihlal edilemez derken kastettiğimiz şey aslında bir nevi felsefede zorunlu varlık statüsüne kavuşturuyoruz onları. Yani onlar olmaksızın olmaz. Onlar kesinlikle kendi oldukları formdan başka bir durumda olamazlar tarzında bir anlayış söz konusu oluyor. Ama biz yani teist birisinin, yani Tanrı'ya inanan birisinin bunu kabul etmesi için herhangi bir gerekçe yok diye düşünüyorum. İkinci olarak da mucizeler doğa yasasının ihlali midir diye düşündüğümüz zaman bunun da zorunlu olarak böyle olmasının gerekmediğini düşünüyorum. Ki kutsal kitaba da baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliyoruz. Bununla ilgili güzel bir örnek var. Onunla belki biraz daha açıklığa kavuşturmak iyi olur. John Lennox kitabında şu örneği veriyor. Diyor ki, yani benim çekmeceme birinci gün işte 100 lira koyduğumu düşünün. Çekmeceyi kapattım, kilitledim, çıktım. İkinci gün geldim, bir 100 lira daha koydum diyelim diyor. Tekrar kapattım, çıktım. Üçüncü gün geldim, tekrar bir 100 lira daha koydum. Dördüncü günde koydum. Beşinci gün geldim, baktım ki orada ne kadar olması lazım normalde?
0: 500 lira.
1: 500 mü?
0: 5 gün koydu.
1: 5 gün değil. 4 gün koyuyor. 5. gün geliyor.
0: Ha pardon, o zaman 400 lira.
1: 400. Ama bir bakıyor ki 150 lira var. Şimdi bu durumda kişi ne düşünür doğal olarak? Yani birisi gelmiş.
0: Çalmış
1: değil mi? Müdahalede bulunmuş. Oradan 250 lirasını almış. Kimse şunu düşünmez. Aa bak, ben 4 gün boyunca para koydum. Şimdi geldim, açtım, baktım. 150 varsa aritmetik yasaları ihlal olmuş diye düşünmez. Yani ortadan kalkmış diye düşünmez. Tamamen dışarıdan bir müdahalenin olduğunu düşünür makul olarak. Aslında bir yerde bir teist içinde, yani Tanrı'ya inanan kişi içinde mucizeler bu tür bir etkinliktir. Yani Tanrı dışarıdan müdahale eder. Dışarıdan bir sisteme bir şey ekler ve o şekilde mucize gerçekleşir. Ama bu illa doğa yasalarının ortadan kaldırmaya gerektirmez. diye söyleyebiliriz. Umuyorum dinleyicilerin kafasında bu tür bir konuda netleşmiş olur.
2: Zor bir konu, detaylı bir konu.
1: Kesinlikle. Yani aslında şu örneği de vermek lazım. Bu bir dünya görüşü meselesi bir yerde. Bazen ne kadar çok argüman geliştirirsek geliştirelim ya da insanlar birbirini ikna etmeye çalışsalar da bir şekilde her insanın kendi dünya görüşü var. Ve bir şekilde bu dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlı oluyor. Ve bu dünya görüşünden vazgeçmeyi ihtimaller arasında koymadıkça aslında o görüşünden de vazgeçmiyor. Ve mucize konusunda da işte David Hume gibi birçok felsefecinin ya da filozofun, düşünürün sahip olduğu belli bir dünya görüşü nedeniyle aslında mucizeleri yok saydıklarını da görebiliyoruz. Yani neden? Çünkü doğalcı birisi için her şey doğal süreçler içerisinde olup bitiyorsa o zaman doğaüstü hiçbir şey olamaz. Zaten kafasında ön kabul olarak yani doğaüstü bir şey yoktur diyerek başlar işe. O zaman da doğaüstü bir şey var dediğiniz zaman bu onun için kabul edilebilir durum olmaz. Çünkü zaten varsayım olarak bir dünya görüşü olarak bunu kabul etmemiştir diyebiliriz. O yüzden bunun aynı zamanda bir dünya görüşü meselesi olduğunu da fark etmemiz gerekiyor mucize olayının. Ki ondan sonra işte İsa'nın dirilişinden bahsedeceğiz. İsa'nın dirilişi bir mucizedir. Eğer doğaüstü bir şeye inanmıyorsanız, onu kesinlikle kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorsanız o zaman dirilişe de inanmayacaksınız. Çünkü diriliş doğaüstü bir olay. Bu nedenle de eğer diriliş konusunda konuşacaksak insanların da öncesinde ya da böyle bir konuda dinleyeceklerse kendi dünya görüşlerinin konusu değiştirme konusunda da açık olmaları gerekiyor. Acaba benim dünya görüşüm doğru mu diye de onu test ediyor olabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi diriliş gerçeğine başladık. Onu konuşacağız. Ve şimdiki sorum dirilişle ilgili tarihsel deliller nelerdir şeklinde olacak ve uzun bir konuya gene geçiş yapacağız. O yüzden ben sizden kısa bir araya gitmek için müsaade istiyorum. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
3: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
4: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
8: Maranata.
2: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümüne geçtik. İlk bölümünde İsa'nın çarmıhta ölüp 3 gün sonra dirilmesi konusuna değinmeye başlamıştık. Şimdi mucizeler ve diriliş gerçeği, tarihsel deliller var mıdır sorularıyla devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Sayın İbrahim Yeşua Özçelik, sorularımızı tekrar bize en içten şekilde, en açıklıkla bize anlatmaya devam edecek. Sayın Özçelik, şimdi dedik ki evet, mucize kavramı pek çok felsefeciye ve filozofa göre değişiklik gösteriyor. Ama biz bir mucizeye inanacaksak, eğer bir mucize kavramı varsa, kendi inanışlarımızdan da geliyor, bu dünya görüşümüzden de geliyor. Bunu eğer net şekilde zihnimize yerleştirebilirsek, İsa'nın dirilişinin de mucize olduğunu, büyük bir mucize olduğunu da rahatlıkla kavrayabiliriz diye bitirmiştik yanılmıyorsam. Eksiğim varsa düzeltin lütfen.
1: Yani doğru, İsa'nın dirilişi bir mucize, büyük bir mucize. Ve bunu değerlendirirken işte söylediğimiz gibi dünya görüşlerimizde dikkate almamız gerekiyor. Yani bir şeyi kabul edip reddetmememiz, acaba o şeyin kendisinden mi kaynaklanıyor yoksa dünya görüşümüzden mi kaynaklanıyor, buna da dikkat etmek gerekiyor.
2: Diriliş ile ilgili tarihsel deliller var mı? Gerçekten İsa dirildi mi? Orada ne oldu? Üç gün evet mezarda kaldı ve okuduğum kadarıyla yanılmıyorsam üçüncü gün annesi Meryem ve Mecderli Meryem onu tekrar mürle güzel kokular koymak için mezara gittiklerinde orada olmadığını görüyorlar. Tabii biz bugüne kadar böyle bir şeye şahit olmadık, kendi hayatlarımızda görmedik ama zaten bunun bir mucize olduğunu söylüyoruz. Gerçekten İsa orada öldü, üç gün ölü kaldı ve üçüncü gün dirildi. Bir de hemen şunu da eklemek istiyorum. Bazı bilim adamları şunu söylüyorlar. O bir aşırı yorgunluktu, bir bayılma anıydı. O üç gün boyunca bayılmış vaziyette kaldı. Ve vücut kendini toparlayınca tekrar dirilmiş gibi oldu da deniyor. Bu da parantez içinde yine benim duyumlarım ve gördüğüm belgeseller, okuduğum kitaplardan. Bunu da açıklarsanız, değinirseniz çok sevineceğim.
1: Ya bununla başlayacak olursak, bunu çok ciddiye alan insanların olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü özellikle akademik dünyada bir önceki bölümde konuştuğumuz o tıbbi durumlar nedeniyle aslında İsa'nın öldüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani en son işte böğrüne mızrağın saplanması da bunun teyit eden en önemli tıbbi dayanaklardan bir tanesi olduğunu belirtmiştik. O yüzden yani İsa'nın ölmediğini ama bayıldığını söylemek çok makul bir çözüm değil bu probleme. Yani evet, burada şöyle bir durum söz konusu. Yani elimizde bazı tarihsel gerçekler var ki bunlardan bahsedeceğim. Ve bunlar konusunda İsa'nın dirildiğine dair öğrencilerin görmüş olduğu şeyin ya da sahip oldukları inancın bir açıklamasını yapmaya çalışıyor insanlar. Fakat konuşacağımız üzere acaba en makul, en tutarlı yanıt hangisi olacak meselesi bir yerde. Fakat bu bayılma teorisi olarak geçen düşünce, yaklaşım çok gerçekçi ve tutarlı bir yaklaşım değil. Özellikle tarihsel gerçeklerle çok tutarlı değil. Kaldı ki yani bir sürü daha neden sıralayabiliriz. Örneğin İsa bir mezara konuyor. Bu mezar işte bizim günümüzde olduğu gibi yerin içerisinde kazılıp koyulan mezardan değil, bir mağaraya konulan mağara tarzında bir mezar ve önüne de tonlarca ağırlıklı bir taş konuluyor. Ve bu taş da aynı zamanda Romalılar tarafından mühürleniyor. Aynı zamanda Romalı askerler tarafından korunuyor. Yani İsa'nın kendi başına ayağa kalkması bile yani aslında bir yerde bir başka mucize ifade etmeye çalışıyor. Yani elimizdeki kaynaklarda İsa'nın ölmediğini söylemek çok mucizevi bir şey. Yani o yüzden de bir mucizeyi, yani bir mucizeden kaçmak için başka bir mucizeyi kullanmak ne kadar doğru, onu dinleyicilere bırakmak istiyorum. Bununla birlikte hani diyelim ki İsa bayılmıştı, kalktı ayağa, çıkmak istedi. O taşı nasıl kaldıracak?
2: O güçsüzlükle kişinin, değil mi?
1: Ki güçlü de olsa bir kişinin kaldırabileceği bir taş değil. Kaldı ki Roma tarafından mühürlenmiş. Kaldı ki Roma askerleri nasıl geçecek? Yani bir sürü soru var. Ki aslında mezara giden kadınlarda da aynı soruların olduğunu görebiliriz. Mesela örneğin diyorlar ki yani o taşı nasıl kaldıracağız, hı-hı, yuvarlayacağız da gireceğiz içeri tarzında. Sonra yuvarlanmış olduğunu görüyorlar. Neyse, yani bir sürü problemi var bu düşüncenin ve bir sürü tutarsızlığı ve tarihsel dayanaklarla çeliştiği noktalar var. O yüzden çok makul bir çözüm sunduğunu düşünmüyorum. İsa'nın dirilişine gelirsek tarihsel olarak değerlendirebilir miyiz? Çünkü insanlar bazen şunu düşünüyorlar. Yani diriliş bir mucize, o yüzden onu tarihsel olarak konuşamayız. Bu noktada bu düşünceyi savunan kişilere katılmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü biz olayın teolojik mucizevi olgusundan ziyade tarihsel olgularla ilgileniyoruz. Ve tarihçiler de aslında Hristiyan olsun ya da olmasın bununla ilgileniyorlar. Mesela örneğin bir tarihçinin yapmış olduğu bir çalışmada 1975 yılından günümüze kadar olan 2000'lerin işte doğru kadarki bir tarihsel alanı kapsayacak şekilde bir çalışma yapıyor ve İsa'nın dirilişi konusunda çalışmış olan ister Hristiyan olsun Hristiyan olmasın bütün tarihçilerin dokümanlarına bakıyor, incelemelerine bakıyor ve oradan tarihçilerin çoğunun üzerinde mutabık kaldığı, hemfikir olduğu bazı tarihsel gerçekleri yazıyor. Mesela bunlar nelerdir? İşte İsa Çarmıhta öldü. Bu tartışılamaz bir tarihsel gerçek olarak gözüküyor. Mesela İsa gömüldü ve defnedildi. Bu da bir başka tarihsel gerçeklik. İsa'nın ölümü öğrencinin çaresizliğe ve umutsuzluğa neden oldu. Uzmanların çoğuna göre yine İsa'nın gömüldüğü mezarın birkaç gün sonra boş olduğu keşfedildi. Bir başka tarihsel gerçeklik, İsa'nın öğrencinin ölümünden sonra İsa'nın bedence dirilmiş olduğunu düşündükleri deneyimler yaşadılar. Burada şunu söylemiyor tarihçiler mesela. İşte İsa'yı diri olarak gördüler demiyorlar. Hı hı. Ama İsa'yı diri olarak gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadıklarını söylüyorlar. Yani bu olayı tamamen tarihsel zeminde incelemek için. Bunları böyle sıralamak mümkün ve o uzmana göre en azından 20 tane gerçekten başlayarak işte bunu 12 taneye indirebiliriz. Mutabık kalma skalasını biraz daha yükseltmek için. Ama uzmanımız diyor ki yani ben bu tarihsel gerçekleri 5 tane tarihsel gerçeğe indiriyorum ki argümanın gücü daha kuvvetli olsun. Yani bu tarihçilerin üzerinde çoğunlukla, büyük çoğunlukla anlaştıkları maddeler.
8: Hemfikir oldukları.
1: Ve nedir mesela bunlar diye sorduğumuz zaman şunu söylüyor. Diyor ki İsa Çarmıhta öldü ve defnedildi. Uzmanların çoğuna göre İsa'nın gömüldüğü mezarın birkaç gün sonra boş olduğu keşfedildi. Yani boş mezar. İsa'nın öğrenci ölümünden sonra İsa'nın bedence dirilmiş olduğunu düşündükleri görünümleri deneyimlemişlerdir. Dördüncüsü, ölümünden sonra İsa'yı diri olarak gören kişiler onun dirildiğine inandılar ve bunu ilan ettiler. Son olarak da Paulus ve Yakup gibi İsa'ya muhalif olmuş olan kişiler de İsa'yı gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadılar. Hı hı. Şimdi bu beş tarihsel gerçeği ele aldığımız zaman bunu en iyi hangi hipotez, hangi sav açıklar diye sorduğumuz zaman bir sürü hipotez geliştirilmiş, sav geliştirilmiş. Bunlara baktığımız zaman işte en popülerlerinden bir tanesini ele almak gerekirse zamanımız az. Mesela örneğin halüsinasyon hipotezini düşünelim. Hı hı. Dediler ki evet bunlar tarihsel gerçekler uzmanların bir kısmı. İşte İsa gömüldü, mezar boştu. Öğrencileri İsa'yı gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadılar. Ama bunun açıklaması şudur. Doğal bir şekilde açıklayabiliriz biz bunu. İlla bir mucize olması gerekmiyor. Nasıl? Öğrenciler halüsinasyon gördüler diyebiliriz, hı hı, diye açıklama getirmeye çalıştılar. Ama biz görüyoruz ki bu halüsinasyon hipotezi aslında çok açıklayıcı ve çok tutarlı bir hipotez değil. Neden? Onu birkaç tane nedeni sıralamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Birinci olarak halüsinasyon görebilmesi için kişilerin belli bir durumda olması gerekiyor. Ama özellikle yani belli bir durum derken işte belli fizyolojik bir durum olabilir, belli bir ruhsal durum olabilir. Hı hı. Yani o anda belli bir durum içerisinde olması gerekiyor ki, bir beklenti içerisinde olması gerekiyor ki İsa'nın halüsinasyonunu görsün. Ama biz şunu görüyoruz, İsa'yı gören kişilerin arasında çok farklı kültürlerden, çok farklı geçmişlerden, çok farklı karakteristik özelliklerden insanlar var.
2: Bir de yanılmıyorsam sözünüzü kestim. Toplu halde de gözüküyor.
1: Kesinlikle ondan da bahsedeceğim.
2: Yani bir kişiye değil, birçok kişinin bir arada olduğu durumlarda da
1: kesinlikle. Ya o da evet açıklayamadığı durumlardan bir tanesi. Mesela 1. Korintliler 15. bölümden bahsettik geçen programda. Onun tarihsel olarak kabul edildiğinden bahsettik. 3. ayetten işte 7. ayete kadarki kısımda şunu dile getiriyor Paulus. O da çok enteresan bir ifade. Yani 500'den fazla kişiye göründüğünü söylüyor İsa'nın. Ve diyor ki, ekliyor. Bunların bazıları hala hayattadır. Şimdi düşünelim, eğer siz bir hikaye uyduracak olsanız, bir öykü, işte birisinin dirildiğini ve insanları göründüğünü söyleseniz ve bu gerçek olmasa, herhalde o anlatı içerisinde, o bildiri içerisinde, yani İsa'yı gören kişiler hala hayattır diye söylemezsiniz. Çünkü ne vardır? O kişilerin bu kişileri hayattayken bulup bu ifadeleri test etme şansı vardır. Kontrol etme şansı vardır. Ki aslında Paulus'un amacının da o olduğunu görüyoruz. Bir yerde ilginç olan noktalardan bir tanesi şu. 1. Korintliler 15. bölümde Paulus'un bunlarla başlamasının nedeni Korint Kilisesi'nde dirilişe inanmak noktasında bazı muhalif düşüncelerin olduğunu görüyoruz. İşte aslında diriliş yoktur diyenlerin çıktığını görüyoruz vesaire. O zaman Paulus da buna karşı kendi savını dile getirmek için bu ifadeleri kullanıyor. Bir argüman gerçekleştiriyor aslında. Mantıksal bir argüman da. Pratik olarak da diyor ki, yani siz dirilişin olup olmadığı konusunda, özellikle İsa'nın dirilişi konusunda gidip hala tanıklıklara başvurabilirsiniz. Bu tarihsel açıdan muazzam bir şey, mükemmel bir şey. Dedik ki işte farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden kişiler olduğunu söyledik öğrencilerin, İsa'yı gören kişilerin. Mesela içerisinde kuşkucu da var, Thomas mesela, evet. Örneğin. İçerisinde aynı zamanda Petrus var. Petrus, İsa'yı yüzüstüne bıraktığını görüyoruz, inkar ettiğini görüyoruz. İçerisinde mesela İsa'ya, İsa'nın çarmıha gelene kadarki hizmeti boyunca inanmamış olan kardeşi, fiziksel olarak kardeşi Yakup var. Ki daha sonrasında İsa'ya inanıyor ve Yeruşalim'deki kilisenin başı oluyor. Yani bu tür birçok farklı geçmişten kişinin, farklı karakteristik özelliğe sahip kişinin İsa'yı gördüğünü söylediğini görüyoruz. O zaman bunların aynı anda aynı halüsinasyonu görme olasılığı imkansız. Yok denecek kadar az.
2: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
2: Evet.
1: Aynı zamanda halüsinasyon olabilmesi için bir şeyin umut edilmesi de gerekiyor. Mesela İncil'deki anlatılara baktığımız zaman İsa'nın ölümünden sonra öğrencilerde muazzam bir hayal kırıklığı var. Kimse onun dirileceğini beklemiyor. Mesela Emmaus yolunda yürürken iki öğrencisi aralarında konuşuyorlar. İsa aralarında görünüyor ve hala konuşmaya devam ediyorlar. İsa'yı tanımıyorlar ilk başta. Sonrasında anlatıyorlar. Yani biz işte İsa diye birinin peşinden gittik. Onun Mesih olduğunu düşünüyorduk ama işte onu çağırmaya girildi. İşte hayallerimiz suya düştü tarzında anlatıyor. O zaman bizler de öğrencilerde böyle bir umudun olmadığını görüyoruz. Hatta Yuhanna'daki anlatıya baktığımız zaman kapılarını kapatmışlar. Korku var. Romalı yetkililerden olsun, Yahudi yetkililerden korkuyorlar. Ve öğrencilerde bir nebze olsun bile bir umut belirtisi İsa'nın dirileceğine dair.
2: Hayal kırıklığına uğramış
1: kişiler. Kesinlikle hayal kırıklığı var. O zaman böyle bir durumda halüsinasyon görmüş olmaları ihtimali de yine mümkün gözükmüyor. Yani birçok sebepten dolayı aslında bizler halüsinasyon hipotezinin gerçekçi olmadığını, hatta en az diriliş hadisesi kadar mucizevi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bir arkadaşım bana şunu söylemişti, yani bazen doğalcılar, işte doğaüstü şeylere inanmayan kişiler bazı olayları açıklamak için, doğaüstü şeylerden kaçınmak için daha doğrusu, başka bir doğaüstü şeye başvuruyorlar demişti. Bu da işin ironik kısmı sanırım, evet. Diye düşünüyorum. Bütün aslında hipotezleri, farklı alternatif açıklamaları düşündüğümüz zaman, ki burada şeyimiz yok, fırsatımız yok, süre dar olduğu için konuşmak
2: maalesef
1: açısından, fakat görünen o ki mesela komplo teorileri olsun, işte öğrenciler yalan söylemiş diyen hipotezler olsun, bütün bu hipotezlerin başarısız olduğunu görebiliyoruz farklı açılardan. Fakat elimizdeki bu tarihsel gerçekleri, işte sıraladığımız en son o 5 maddeyi en iyi açıklayan hipotez diriliş hipotezi olduğunu görebiliyoruz. Yani diriliş hipoteziyle hem işte İsa'nın ölümü, hem mezarın boş olması, hem İsa'nın öğrencileri görünmesi, hem öğrencilerde İsa'nın dirildiğine dair bir inancın oluşmasını açıklayan çok makul ve tutarlı bir hipotez. O zaman şunu sormamız lazım. Eğer tarihsel olarak değerlendirdiğimizde diriliş hipotezi elimizdeki en iyi tarihsel açıklamaysa, hipotezse, o zaman neden onu kabul etmiyoruz? Yine konuşmanın başlangıcına dönecek olabiliriz. Dünya görüşleri devreye giriyor olabilir. Hı hı. İşte belki de dünya görüşümüz buna müsaade etmiyor. Çünkü diriliş bir mucize ise, ben de mucizeye inanmıyorsam hiçbir suretle, o zaman dirilişe de inanmayacağım. O zaman olayı tarihsel olarak incelemek var ve de aynı zamanda bir dünya görüşü olarak incelemek var.
2: Ama bizler süremiz kısıtlı olduğu için son bir soruyla izninizle programı sonlandırmak istiyorum. Şimdi Hristiyan inancında İsa'nın çarmıha gerildiği, kanını tüm günahlılar için, günahları üstlenerek, günahı bağışlatmak için bir kurban sunusu olarak çarmıhta öldüğü, gömüldüğü, üç gün sonra ölümü yenip dirildiği, bu bir iman bildirgesi. Peki diriliş Hristiyan inancında neden bu kadar önemli? Bu son soruyla programımızı tamamlamak istiyorum. Ve insanlar için bu diriliş gerçeği ne anlama geliyor? Bunu da bize kısaca özetlerseniz çok sevineceğiz.
1: Tabii. Yani yine uzun bir konu ama çok kısa bir şekilde dile getirmek gerekirse, birincisi diriliş bize şunu gösteriyor. Yani Elçinin İşlerine baktığımız zaman 17. bölümde diyor ki Tanrı İsa'yı ölümden diriltmekle aslında bizlere bir güvence veriyor. Neye dair? Herkes bir gün yeniden dirilecek ve Tanrı'nın yargı kürsüsüne çıkacak. O zaman bu bir açıdan kötülük problemi olarak adlandırdığımız, yani dünyada neden kötülük var, işte neden kötülükler karşılığını bulmuyorlar, yaptıkları kötülüklerin tarzındaki soruyu da aslında bir yerde yanıt veriyor. O yüzden önemli. Tanrı bir gün bütün adaleti ile gelecek ve adaleti gerçekleştirecek, uygulayacak ve kötülüğü yargılayacak. O zaman bu bir açıdan önemli. İkinci açıdan nedir? İnsanın en büyük problemi, yine kötülükle alakalı olarak, kötülük problemiyle alakalı olarak nedir? Ölümdür. Yani ölümlü olmamız aslında bir yerde sınırlı olmamız, bununla ilişkili olarak, yani ömrümüzün sınırı olması, insan hayatı için büyük bir kaygı, büyük bir belirsizlik de içeriyor. Ve dirilişin olmasının gerçeği aslında bizlere bu hayatın bu ölümle sonlanmadığını ama başka bir yaşam için bir geçiş noktası olduğunu gösteriyor. Yani İsa'nın dirilmesi aslında bizlere umut veriyor. Yani biz de öldükten sonra da Tanrı tarafından yeniden diriltilerek yaşamaya devam edeceğiz tarzında bir umut veriyor.
2: Yok olmuyoruz.
1: Yok olmuyoruz ve bu dünyada ne kadar kötü deneyimler yaşarsak yaşayalım, aslında Tanrı'nın kendisine iman edenlere vermiş olduğu umut ve güvence şu: İsa'nın dirilişiyle beraber Tanrı diyor ki, tarihsel olarak ben İsa'yı zaman ve mekanda, işte bundan 2000 küsur yıl önce dirilttim, yaklaşık 2000 yıl önce. O zaman sizleri de bir gün böyle dirilteceğim. Ve bana iman edenler hiçbir zaman acının, kederinin, gözyaşının, ölümün olmadığı bir yerde yaşayacak diye bir bize bir umut veriyor Tanrı. Bir başka önemli nokta, bence teolojik olarak da en önemli noktalardan bir tanesi, aslında dirilişin kendisi İsa'nın kendi sözlerini ve eylemlerine ilişkin tanrısal onayı gösteriyor bizlere. Yani Tanrı onu ölümden diriltmekle aslında İsa'nın söylediği, işte İsa neydi? Tanrı oğlu olduğunu iddia etti, Tanrı olduğunu iddia etti, günahlar için kefaret edeceğini söyledi ve bir sürü şey sıraladı. Ve Tanrı diyor ki aslında dirilişle, ben bütün bu şeyleri onaylıyorum diyor bir yerde Baba Tanrı. O zaman İsa'nın kimliğinin de Tanrı tarafından onaylandığını görüyoruz dirilişle beraber. Ki Romalılar mektubunda 1. bölümde ölümden dirilmekle onun Tanrı oğlu olduğu kudretle ilan edilmiştir diyor Paulus. O zaman daha belki sıralayabileceğimiz bir sürü neden olabilir ama kısaca olarak şunu söyleyebiliriz. Yani İsa'nın kimliğini doğrulanıyor. Ölüm bir son olmadığını, Tanrı'nın bize yeni bir yaşam vaat ettiğini ve bize kalıcı bir umut verdiğini görüyoruz dirilişte. Ve aynı zamanda ilahi adaletin geleceğine dair, kötülüğün yargılanacağına dair Tanrı bize büyük bir güvence vermiş oluyor.
2: Konu çok güzel. Keşke bitmeseydi, bu sürelerle kısıtlı olunmasaydı ama bir başka programımızda yine sizleri konuk etmek isteriz. Yine kaldığımız yerden belki devam ederiz, belki başka konulara değiniriz. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza konuk olduğunuz için, bizi aydınlattığınız için. Sevgili dinleyiciler, bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Sayın İbrahim Yeşua Özçelik'e çok teşekkür ediyoruz. Konumuz bugün İsa'nın Çarmıhta ölümü ve mezardan dirilişi konusuydu. Umarım aydınlatıcı bilgiler vermiş olduk sizlere. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.